0: Photo City sunar.
1: Saat 4. Fotoğraf bir sanattır. Ve sanat nezaket ister. Ve profesyonellik tabii ki.
2: Photo City. Hayatın her anında yanınızda.

Festivalden herkese merhaba, mutlu günler değerli dinleyenler. Haftanın son çalışma günü bugün 2 Ekim 2026 günlerden Cuma. Haftaya güzel bir kapanış için bizler buradayız. Keyifli anları sizlerle geride bırakacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Muhteşem bir gün olsun efendim. Muhteşem bir final de olsun haftaya.

Güney dair en sevdiğiniz şarkıları sizlerle paylaşabilmek adına festivalde yine iyi müziği kulaklarınıza ulaştırmaya devam ediyoruz değerli dinleyenler. Orada olan ve keyifli şarkıların tadını çıkaran tüm dinleyicilerimize de güzel bir gün dileyelim. Keyifli şarkıları sizlerle paylaşırken tabii ki ilginç böyle başlıklara da göz atıyoruz. Bugün için de yine çok güzel konularımız var, konuklarımız da diyebiliriz aynı zamanda. Farklı farklı kişileri farklı farklı zamanlara giderek konuşacağız. Efendim bir kez daha herkese güzel bir gün dileyelim 2 Ekim'den. Hafta sonuna hazırlıkta ben Tümerkan Söğütlü buradayım. Yeniden.

Yeni bir araştırmaya göre efendim erkeklerin sosyal hayatı kadınları nasıl etkiliyorun cevabı verilmiş. Bir ilişkide partnerin derdini dinlemek, arkadaşlarıyla görüşmesini desteklemek veya sosyal hayatını önemsemek elbette olağan, ancak bütün bunlar sürekli olarak aynı kişinin sorumluluğuna dönüşüyorsa bunun için yeni bir kavram kullanılıyormuş. Mankeeping kavramı erkeklerin sosyal çevrelerindeki eksiklikleri telafi etmek için kadınların üstlendiği görünmeyen sosyal ve duygusal emeği anlatıyor. İlk kez 2024'te Stanford araştırmacıları ortaya atıyor bunu aslında, mankeeping'i. 2026'da yayımlanan yeni bir araştırmayla da ölçülebilir bir yapıya dönüştürülmüş. İlginç bir konu gerçekten. Merak edenler ayrılmasın.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Mankeeping'den bahsediyorduk sizlere değerli dinleyenler. Etkileniyormuş kadınlar bu durumdan. Araştırmanın en dikkat çekici kısmı da buymuş. ABD'deki çalışma Mankeeping'in 5 boyutu kadınların bildirdiği depresyon, kaygı ve stres belirtileriyle pozitif yönde ilişkili bulunmuş değerli dinleyenler. Kavramın sonucunda Mankeeping aslında bize ne söylüyor? Son dönemde erkeklerin yalnızlığı ve arkadaşlıklarının azalması üzerine yapılan tartışmalara farklı bir açıdan bakıyor. Bir erkeğin sosyal çevresinin zayıflaması yalnızca onun yaşadığı bir sorun olarak kalmıyor. Romantik partneri bu boşluğu sürekli olarak doldurduğunda sosyal destek eksikliği ilişkinin içine taşınabiliyormuş. Raporun kısaca özeti ve sonucu bu diyebiliriz, çok da derinlere inmeden. Efendim, keyifli bir müzik arası, sonrasında yeniden buradayız.

Hanımlar beyler, günün keyifli şarkılarını sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Man keeping demiştik. Kelime olarak erkeklerin sosyal bağlarını sürdürme anlamına geliyormuş. Ancak araştırmacıların kullandığından bundan daha özel diyebiliriz. Kavram erkeklerin aynı cinsiyetten arkadaşlıklarındaki kayıpları telafi etmek için kadınların yaptığı karşılıksız sosyal ve duygusal emeği tanımlıyormuş. Bu aslında yalnızca romantik ilişkilerle sınırlı değil, arkadaşlık, aile ve başka kadın erkek ilişkilerinde de görülebiliyormuş. 2026 araştırması ise özellikle heteroseksüel romantik ilişkilerdeki kadınların deneyimine odaklanmış yeni yapılan bir araştırmadan bahsedeceğiz demiştik. Aslında buradaki kritik nokta bu emeğin karşılıklı ve kişilerin birbirine destek olması man keeping anlamına geliyormuş. Kavram sosyal ve duygusal sorumluluğun kadın tarafından erkek adına ve karşılıksız biçimde üstlenilmesine odaklanıyor. Peki sonuçları ne? Biz direkt araştırma sonuçlarına bakacağız ama öncesinde kısa bir müzik arası.

Günün sevilen şarkılarıyla festivalde yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hafta sonu planları da yapılıyordur bir yandan. Bu hafta sonu böyle havaların serinlemeye ve akşamların uzamaya başladığı sonbahar mevsiminde iyi bir romana kapılmak için de yılın en güzel dönemlerinden birisi diyebiliriz, değil mi? Belki de 2026 yılı içerisinde okumamız gereken roman sayısına ulaşamamış olabiliriz. O zaman şöyle bakalım mı bir? Charlotte Bronte'nin 1847 tarihli romanı, gotik atmosferi ve güçlü kadın karakterleriyle klasikler arasında özel bir yere sahip diyebiliriz. Bu hafta sonu için güzel bir öneri olsun sizlere. Tavsiyeler devam ediyor, ayrılmayın, geliyoruz birazdan.

tarihte alarm yerine kullanılan şeylerden bahsediyorduk efendim bugün sizlere. Knockwrap da bunlardan bir tanesi. Nedir bu Knockwrap? Özellikle İngiltere'de yaygın olan bir mesleği icra eden insanlara verilen isim. Bu insanları bir tür uyandırıcı olarak nitelendirmek de mümkün. Çünkü bu kişiler istenilen saatte daha önce anlaşmaya vardıkları müşterilerinin evlerine geliyor ve müşterileri uyanana kadar ellerindeki tahta sopalarla pencereye veya kapıya vuruyorlardı. Sanayi devrimi yıllarında erken kalkmanın önemi artmış, işçilerinin fabrikaya bir dakika bile geç kalmasına tahammülü olmayan büyük şirketler bünyelerinde çok sayıda Knockwrap çalıştırılmıştı. Devam ediyoruz.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

hanımlar beyler, hafta sonu için böyle sonbahara çok yakışacağına inandığımız kitaplara, romanlara bakıyoruz. Büyük Umutlar, Charles Dickens'ın Büyük Umutlar romanı, Yetim Pip'in çocukluktan yetişkinliğe uzanan hikayesini anlatıyor bizlere. Bir anda elde ettiği maddi imkanlarla hayatının değişeceğini düşünen Pip, zaman içinde para ve statünün insanı gerçekten mutlu edip etmediğini sorgulamaya başlıyor. Londra'nın sisli sokakları, eski malikaneler ve Dickens'ın ayrıntılı karakterleri romanın atmosferini güçlendiriyor diyebiliriz. Bu hafta sonu için bu da bir tavsiye olarak yerini alsın.

0: Duydun mu? Duydun mu?
1: Neyi?
0: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
2: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
3: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.

Hanımlar beyler, sevdiğiniz şarkılarla festivalle yolculuğumuz devam ederken hafta sonu için böyle roman tavsiyelerimiz devam ediyor. Lev Tolstoy'un okumadıysanız eğer ki Anne Karenina'sını mutlaka tavsiye edeceğiz. Gerçekten bir başyapıt, yalnızca yasak bir aşk hikayesini indirgenemeyecek kadar geniş bir dünyaya sahip diyebiliriz. Aşk, evlilik, toplumsal baskı ve bireysel seçimler ele alınıyor Lev'in hikayesinde. Romanın bambaşka eksenleri var gerçekten. Uzun soluklu bir klasik okumak isteyenler için sonbahar, böylesine kapsamlı bir romana başlamak için de muhteşem bir dönem diyelim.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Sürüş anında frenleme mesafemizi tahmin etmek, refleks gelişimi ve doğru kararlar almamızı sağlar. Frenleme mesafesi gittiğimiz hızın ilk rakamını kendisiyle çarparak bulunur. Saatte 30 kilometre ile hareket eden aracın, tehlikeyle karşılaşıp tamamen durması arasındaki mesafe 3x3 = 9 metredir.

Festivalde hafta sonunuzu özel roman öneriyoruz efendim. Sonbahara da yakışacağına inandığımız Küçük Kadınlar romanı May Alcott'ın gerçekten Merch kardeşlerin aile hayatını ve büyüme hikayelerini anlatan bu roman, birbirinden farklı karakterleri üzerinden kardeşlik, aile, hayaller ve hayatın değişen koşullarını hissettiriyor bizlere. Ev sıcaklığı, aile ilişkileri ve geçmişe duyulan özlem de öne çıktığından sonbaharın daha huzurlu tarafına eşlik edecek klasiklerden birisi diyebiliriz.

Hanımlar beyler, günün keyifli şarkılarıyla orada olmaya sürdürürken hafta sonunuza özel böyle romanlar öneriyorduk. Sonbahara da yakışacağına inandığımız son romanımız bu da. İvan Aleksandrovich'in Oblomov'u, gerçekten bu da bir başyapıt diyebiliriz. Oblomov hayat karşısında giderek daha fazla içine kapanan İlya İliç Oblomov'un hikayesini anlatıyor bizlere. Eylemsizlik, gündelik hayat, toplumsal beklentiler ve değişim karşısındaki direnç romanın temel meseleleri arasında diyebiliriz. Oblomov'un yataktan çıkmakla bile mücadele ettiği ağır tempolu hayatı sonbaharın yavaşlayan günlerini tuhaf bir biçimde iyi eşlik ediyor diyebilirim. Roman büyük olaylardan çok insanın kendi iç dünyasına bakmasıyla da etkileyici hale geliyor.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε άλια γούντι λουκάνικα 1 κιλό μόνο με 3,69. Αγελαδινό τυρί σε άλμη μεγάλη συσκευασία 2 κιλά μόνο με 10,89. Πραλίνα φουντουκιού μεγάλη συσκευασία 1 κιλό μόνο με 3,49. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,95. Παντέν σαμπουάν μόνο με 2,79. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
3: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
4: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
3: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
4: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
3: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
4: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
3: Bizde yok yok.
4: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
3: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
5: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύποι σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
7: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
7: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı. 0.

Hanımlar beyler, haftanın son çalışma gününde bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Festivalde 120 dakika yakın sizlerle birlikteydik. Orada olan iyi müziğin tadını çıkaran tüm dinleyicilerimize bir kez daha selamlar. Haftaya pazartesi gününde yepyeni bir başlangıç yaparken sizlerle tekrar buluşmak dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Perosum bilirsin.

0: Maxi Sigorta sunar.
1: Saat 8.
2: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
3: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302.

0: Farkında olmadığım günler Gülfem Nesinoğlu ile uyanıyorum.
1: Ben bir ev hanımıyım. Sabah temizliğimdeki motive kaynağım Gürkan Nesrinoğlu.
2: Ben bu evin reisiyim. Onlar ne derse ben onu yapıyorum.
3: Kim bu Gürkan diyen başka gezegen vatandaşlarının müptelası olacağı program?
4: Çekim gücünün uçak frekanslarıyla çakışma yaşadığı radyosunda
5: uzun saatler yayında kalıp üstün performans ödülü alan sunucusuyla başlıyor.
6: Dikkatiniz işinizde. Kemeriniz belinizde. Cüzdanınız cebinizde kalsın. Sadece kulağınızı bize verin. O da program bitene kadar bizimle. Sonra sizinle kalsın.
7: ...14 derece dışarısı sevgili dostlar. Bu zamana kadar yaşadığımız en soğuk sabahı yaşıyoruz. Hoş geldiniz Radyo City'ye, hoş geldiniz Radyo Terapi'ye. Saatler 8.10 geçeyi gösteriyor. Güzel bir program olsun, güzel bir cuma günü olsun. Hadi hava güneşli, yavaş yavaş hava ısınsın diyelim. Yavaş yavaştan, yavaştan hava ısınsın. Haydi yavaştan yavaştan günaydın mesajları gelsin bakalım. Seni doyulacak. Hasan Kaşıkçı abi ve günaydın diyelim. Hoş geldin Hasan abi diyelim. Adem Ömer abi günaydınlar. Günaydınlar. Ahmet Ali Kalfa Pastanesi. Tatlı yip tatlı konuşturan pastane. Kalfa Pastanesi'nin kurabiyelerine. Kalfa Pastanesi'nin enfes ikramlıklarına. Yepyeni ikramlıkları. Efendim fıstık, karamel ve çikolatadan oluşan muhteşem lezzetine günaydınlar. Bu lezzeti mutlaka deneyin ve tabii ki deneyenin vazgeçemediği hala 10 numara 5 yıldız profiterol de Kalfa Pastanesi'nde sevgili dostlarım. Kalfa köyünde, Kalfa köy girişinde. Kalfa Pastanesi, Kalfa Pastanesi. Yasin günaydın, nasılsın? Gökhan Karali kardeşime günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Adem akraba abime davayka napreş, davay napreş, günaydın. Leyla günaydın olsun, güzelliklerle dolu bol kahkahalı geçsin demiş. Leyla günaydın, Leyla günaydın, Leyla günaydın. Tüm Batex kızlarına günaydınlar. Zülfiye Yılmaz günaydın demiş. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Hatice ablam günaydınlar, güzel gün olsun, güzel bir cuma günü olsun. Ahmet Uzenfen abi Çin mi Japon uçağı mı bu? Çin'den ya da Japonya'dan uçak gelmiş. Hadi hoca ki dumanı. Hadi hoca sen ne oğlum lan ya? Hadi bon günaydın. Günaydın günaydın günaydın günaydın günaydın. Kuşlar gibi ikimiz bir ateş yakmışlar ısınmak için. İsmail hadi bitirin tütünleri de. Artık evde ısının. Günaydın Gürkan demiş. Günaydın. Ay, kim ne soğuktur değil mi? Kaçta gidiyorsunuz tütüne? Cüneyt Hasan çok günaydın. Günaydın, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. Hoş geldin Kalimera.

boyunca. Serdar Mehmet, Erol Ali, Rukiye Kavak, Ramazan Hüseyin, İrfan Abdullah, Selçuk Bekir, İbrahim Habib Aliş, Yüksel Mümin, İrfan İbrahimoğlu ağabey. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Nerede kaldı günaydın mesajlarında? Ergün Sürek Hanım günaydınlar. Günaydınlar. Hüseyin Bircan. Ekrem abi, Nurşen ablam. Sevcan Güvenem ablam. Güler ablam. Günaydın Leblebci Hüseyin Akama. Günaydınlar. Fatma İbrahim ablam günaydın. İrfan İbrahimoğlu abi. Günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Tayfun Gülcan günaydın. Salih Mustafa günaydınlar. Gülent Yusuf. Ali Santanyolu. Halil Belginesin. Semen Bahriye, Hüseyin Yoluç, Taner Hasan, Serdar Mehmet, günaydın. Haftanın son günü, çok iyiyim demiş Yasin. Ya ben iyi değilim yarın da. Ha, program var yarın da. Günaydın. Ayla bayram hoş geldiniz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz sevgili dostlarım. Haydi bakalım başlayalım, başlayalım, başlayalım.

Hilmi Şerif, Bugay Satrian'da Filidis. Sabah sabah gidin bol malzemeli, harika, lezzetli 10 numara 5 yıldız börekleri Trianda Filidis'den alın. Trianda Filidis'den deneyin sevgili dostlarım. Günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın. Kuru kahve deyince kuru kahveci Hacı'ya da günaydınlar. Kuru kahvede lezzet, kuru kahvede bir gelenek sevgili dostlarım. Kuru kahveci Hacı, uzun yılların tecrübesiyle özenle seçilmiş kahve çekirdekleri, muhteşem harman kuru kahveci Hacı. Yılların tecrübesi diyoruz. Lokumlar, zengin lokumlar, set çeşitleri, kalyukalar, kurabiyeler, şifalı doğal çaylar, lahana 14'te, Köfteci İsmail karşısında, Sansur'un sağ karşı köşesinde kuru kahveci Hacı ya da günaydın. 4'te tarlada olurduk ama artık soğuk, gelmeyiz erken, yine de yakıyız ateşleri, ne yapacaksın demiş İsmail. Kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin, çok kolay gelsin. Adamların ne dertleri var demiş Yasin. Hangi adamların mı? Adamların da dertleri var, adamların da dertleri var. Bu dünyada herkesin derdi var. Ya hem adamların var hem adamların var dertleri. Hadi, hadi Sulukulu'ya gidelim. Abi çiçek satarım, fal bakarım. Abi çiçekler satarım, fallar bakarım. Gacime de şugar şugar bakarım. Kalaycı geldi. En güzel kapları ben kalaylarım. En güzel kapları. Cilalarım, kalaylarım. Oh. Oh. Günaydın Gürkan, zeytin toplayan arkadaşlara çal bir şarkı. Keyifleri yerine gelsin demiş Mine Koca. Zeytin toplayanlara günaydın. Günaydın. Haydi bakalım, zeytinler de toplanmaya başlamış efendim. Haydi bakalım.

0: Günaydın Yasin. Buldun parçayı, ekletirsin kendine.
1: Çakatlar.
0: Ha, çakatlar mı Yasin? Mehmet Nazım abi, günaydın. Hafize Ali, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Ferdun, Ferdun arkadaşı günaydınlar. Öf, çok sıcak demiş. Öf, yanıyam. Yanıyam anam, yanıyam, yanıyam. Ateşlere gelesin, ray mı? Abi yanıyorum, bir yanarım, bir yanarım, yanarım. Günaydın Salistan Salih. Gallimera.
2: Güzeller sarmış her yani.
0: Macunumun rengi sarı, dinleyin bak, bak, bak, bak, bak.
2: Macunumun rengi sarı, güzeller sarmış her yani. Dikala ederim görmem, nerelerdi bizim karı? Macun!
1: Hadi bu yalı.

Yasin konuştun mu arkadaşınla? He? Muhabbet ettiniz mi? Günaydın Gürkan, kolay gelsin, terapiler olsun demiş Turan abi, hoş geldin. Yasin Turan abi. Üşüyor musunuz Turan abi, soğuk mu? Çok

Automall'in Gris diyoruz. Yunanistan'daki en büyük ikinci el araba satış merkezi. Evet, Toyota Yunanidis 10 yaşına kadar tüm arabalara 2 yıl garanti veriyor. Samet Akhirizmena. Kavala'da, Komotini'de, Drama'da, Automall Yunanidis'te harika arabalar. 0 kilometre arabalardan tutun, nasıl araba isterseniz, ne şekil araba isterseniz hepsini en uygun fiyatlarla bulmanız mümkündür sevgili dostlar. Basayım kopçuya, istediğim sıcaklığı tuturuyor bari demiş. Ah, sen nasıl alet biliyor be? Fakanın içinde kire proedere. Dışarısı 16 derece, 23 dereceyi tutturuyor alet. Bak. Fakanın içine sefa sürüyorsun. Vay vay. Adamın ayağını kaydırdın, şimdi çalışacak demiş adam. Adamın adamları bana yazmıyor, onları tembihlermiş, onlara yazmayın demiş adam. Bak, gittikten sonra da fenalık yazıyor bak. Sana da dedim mi ona yazma diye. Bak, sezenleri mezenleri öyle dermiş. Öyle duydum ben. Bak sen fenalığa bırak, sen fenalığa bırak. Gideyim ona iki tane tokat çakayım kıçına bırak şimdi bugün. Bugün günlerden ne be? Bugün günlerden cuma. Günaydın Gürkan, kolay gelsin, tarifler olsun. Yok, güneşli sıcak bir hava demiş. Üşümedim demiş. Abi ben çok üşüdüm ben. Aha ben donuyum ama kalifeyleri açtım sabah sabah. Benim yarım. Mıstarlı bay bay. Bu rüzgar ne zaman duracak? He? Abi semeledi bizi bu son rüzgar be. Allah bile semeledi bizi be. Şimdi gittim anama paran geliyor verdim. Ana dedim. Ne oldu gene dedi. Dedim yapsana sıcacık bir tanecik dedim. İçim ısınsın kendime gene.

dedikodudur o demiş Yasin bana. Nasıl dedikodumuş? Sayın söyleyeyim sana. Ümre yapmış öyle demiş. Bak bak fenalar bak fenalar bak. Erdal Bayram günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Bana sadece Gürkan'a benzemişsin diyor diyor Yasin. Gördün mü bak? Bak orada da bir kıskançlık yatıyor. Ne demek Gürkan'a benzemişsin? Bak gördün mü orada? Bak seni anlamıyorsun. Eyvah. Orada da sana bir minima veriyor ama anlamıyorsun sen. Eyvah. İlhan ne oluyor burada be? Din haftanı film. Patatesler ne yapıyor? Patatesler sen. Bu heykelle böyle.

0: Benim omuzum nerede be?
1: Gözlerim gözlerim.
0: Nerede benim omuzum be? Nerede benim kliniyecik? Kliniyecik elli omuzum. Omuzun çok güzel elleri, parmakları var. Gelen geçen ellemeden yapabiliyor parmakları. Vallahi. Geçen de İlhan bana dedi zor tutuyorum kendimi. Omuzun parmaklarını ellerini ellememek için dedi. O ellerini ellemek. Gürkan gene sapıttırdın, hapını al. Dur yapma.

Hapımı almaya gittim, şarkı bitti ya be. Allah'ım ya da hapımı almaya gittim, şarkı bitti. Allah ya. Hadi dur alayım geri gelmişim.

0: Hapımdan aldım, tamam şimdi yarım saat etkisini gösterecek. Sayın mı bana demiş Yasin? E tabi sayın. Tabi sayın. Ben şimdi birisini sevmesem, sevmediğim birisini, birisiyle konuşsam başka birisiyle derim ki sen ona benzemişsin. Ya mesela şimdi İlkan'ı sevmesem ben, derim ki sen de İlkan'a benzemişsin derim. Anladın mı? Bak, gözlük. Bak Haşmet'te Yasin'e Gürkan'a benzemişsin dermiş bak. Bak.
1: Bir şey.
0: Zırının ya. Ha, tara taramasın onun. Ha, tara taramaz olsun onun tara. Evet. Günaydın, bugün cuma. Oğuz'a sor bakalım benim istediğim şey geleceğimiş. Bugün cuma demişti diyor Hasan. Canım sen de Hasan'ım. Cuma dedi ama hangi cuma? Sana bu cuma demedi ki. Sen de. Dur bakalım bugün cami günü. Seninle mi uğraşacak, camiye mi gidecek? Oho. Bakalım sen acele etme. Havada bulursan onu unut. Cuma günü demiş. Doğru söyleyeyim değil mi Ecem? Ecem'e söylesen o da Ecem. Ecem ancak hallederse Ecem halleder. Evet. Bak şimdi seni Haşmet dinler bizi gizli gizli dükkanda. Ya müşteri gelene kadar açmıştır dükkanı. Denizde kum, sende para yak yak demiş Cüneyt. Ha? Ha? Nay nay nay nay. Nay nay nay nay. Dayı 4 ayda toplam 16 cuma oldu. Daha ne kadar bekleyeceğim demiş Hasan. Oho! Ben 7 ay bekleyenleri biliyorum. Ümidini kesenleri, bırakanları biliyorum. Oho! Oh! Hasan sen de. Yap pasarı kızan gibi kendini. Ecem'e de mi söyledin? Aa! Düğüne gitmeyeceğim o zaman Ecem'im ben. Madem öyle yapıyorlar. Deli gibi seviyorum. Tayfun. Tayfun beni dinliyor ama... Yazamıyor. Pamuk yüklüye, pamuk indiriye, pamuk bindiriye. Ya süre Tayfun. Ya süre Berakli. Bak Trakya'nın playboyları bunlar. Tayfun. Oğuz. Ve büyük playboy. Onun adı bende gibi, onun adı bende saklı. Ya biraz sadece uzak o bozu. Göz yaşına. Ya Trakya'nın playboyları.

0: Hasan.
1: Kim?
0: iPhone 18'i mi aldın? Al yaşam. Çok güzel telefon. Çok hiç. Ay. Pilav hani. Akşamdan pilav kalır da ısıtıp. Azıcık tereyağı mereyağı koyup üstüne azıcık tatlandırıp tekrar alan gerisi yapıverir ya sana ya da eşin ha. Öyle bu iPhone yaşa. Bravo. Vay. Ayağında donun var mı? iPhone almışım. Var mı kardeşim donun? Ay. Ay. iPhone 18 al. Çok güzel telefon çok. Böylesi görülmedi hiç. Evet. Buradan selam olsun Haşim abime demiş Yasin. Günaydın abim. Yağmurlu Frankfurt'tan selamlar demiş İlyas. Nasıl dayanıyorsunuz orasının havasında da insan bunalımlara gelir. Psikolojisi bozulur be. Ama hep yağmur hep yağmur hafta 7. Siz 6.5 bir yağmurlusunuz be. O Playboy'lar yakında. Aşçı bahçıvana bahçıvan aşçıya. Ondan sonra ya kapıcı hepsi birden kapıcıya olacak. Meselesine dönüşecek o olay galiba. Ahçı bahçıvana. Bahçıvan şoförü.
2: Çocukta da işi olay zaten abi. Ahçı bahçıvana, bahçıvan şoförü. Şoför uşağı. Sonra hepsi uşağı.
0: Böyle bir senaryo var aklımda. Var hem de Lacoste demiş Hasan. Lacoste'lara dikkat et, dikkat et. O timsahlar canlanıyor gece. Hıt diye sonra çıkıyor vallahi billahi bak. Sana söyleyeyim. Lacoste'lar çok fena. Abi ben sadece bir tane Playboy bileyim. O da sensin demiş Cüneyt. Playboy var ben yaşlı 55 yaşında adamım ben be. Hey, tansiyonum var, kolesterolüm var, PCV'ye çıkıyor, belim ağrıyor, kemiklerim ağrıyor, yanlarım ağrıyor. Ben gitmişim bitmişim ben be. Ben el yemişim onu asmışım elamı. Şaykaya be ne diyorsun sen?

Nasıl kısmet olursa Ecem'in düğününde güzel oynayacağız, güzel eğleneceğiz diye düşünüyorum. Şarkılar falan söyleriz. Turan abi falan filan mümin hoca, Serkan Berkan işte. Ya bizim klarnetçimiz Berdun, Berdun işte. Muhammed falan, oh oh oh oh oh. Yiyeceğim oynayacağım. Kaşarlı biftekleri yiyip oynayıp yiyeceğim. Nasıl kısmetse. Oh, Tayfun mayfun öyle bir masa kurarız. Oh bak. Ya Erdem, Erdem. Fikret abi falan filan. Ne gibi seviyorum. Artık kimleri davet ederse bilemiyorum olsun.

0: Günaydın. Cemal, Kemal, Cemal, Cemal, günaydın Cemal. Nerede Cemal? Bu ne Cemal?
1: Böyle boşsuz saadet olmaz.
0: Rıfat Marketler.
1: Onu...
0: Bin bir çeşit tek adres Rıfat Market sevgili dostlarım. Kurcalı'da ve Kozlukebir'de Rıfat Marketlere günaydın.
1: Gör bak işte,
0: uygun fiyat, kalite, hijyen, bol çeşit, hepsi bir arada. Aklın.

Nurgül, niye bu diren fotoğrafını çektin bana gönderdin be? Ne demek şimdi bu elektrik diren? Senin gözüne mi girsin demek istiyorsun? Aa, çok ayıp Nurgül. Hayır ben onu çalma, onu çalma. Oraya basma, buraya bas. Tamam. Evet, bakalım. Günaydın, Gürkan güzel gün olsun demiş. Sevay Hanım, günaydın. Sinan Soft'a, SBS Kostüm Türkiye'nin trendi kar, günaydın. Top top yapalım, kızlara bilmem ne atalım. Elmayı top top yapalım, kızlara bilmem ne atalım. İmamoğlu cenaze hizmetleri, cenaze malzemeleri Kalfa Köyü girişinde sevgili dostlarım. Başakya'daki en eski cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürosu Erhan ve Erak İmamoğlu'na sevgiler saygılar gönderiyorum. Hemen biraz daha ötede içeri girince Çapuloğlu ve ekibi var. Hüseyin Çapuloğlu ve ekibine günaydınlar. Ben çok memnunum. Sizler de çok memnun kalacaksınız. Toyota Yuhannes memnun, Citroen memnun, herkes memnun. Hüseyin Çapuloğlu Kafa yolunda sevgili dostlarım. Kaporta ve boya işlerinde rakipsizim diyor. Gidin gezin görün. Arkada nomarhiye bazı planlarım var demiş Nurgül. Hayırdır, siyasete mi gireceksin? Bir girmedin oraya. Bazı planlarım var, nomarhiye dayım demiş. Ha ben gene direğ bana gönderdin de bana mesaj gözüne girsin dedik dedin sandım Nurgül. Vay vallahi karıştırmadığın yer yok. Brasten gümücüne kazansel içinde kepçe her yere de karıştırırsın bre. Ay Nurgül vallahi pes yani. Vallahi billahi. Günaydın. Şaykacı demiş İsmail, nasılsın? Nasılsın be İsmail be? Şimdi sıra nomarhiye mi geldi? Allah kolaylık versin nomarhiyedekilere. Allah kolaylık versin.

0: Günaydın, haydan günaydın. Bu çaldığın Ümit Besen şarkısı hasretinle yandı gönlüme benzin. Yoksa ben mi öyle anlayayım demiş Cookie. Hasretinle yandı gönlüm. Aklim, sende baya bir problem var. Ben sana diyeyim Cookie. Günaydın Gürkan abi, kolay gelsin yayınlar. Haşim abime de selamlar olsun buradan demiş Aslı. Nasılsın Aslı? Günaydın. Erol Mehmet. Galimero, mermercilerin kralı güzelim. Yaşa Erol, yaşa. Yaşa ben. Evrensel mermerciler yaşa ben. Hadi bakalım.
1: Hadi bakalım.
0: Hadi bakalım. Haydi bakalım San Siro'ya günaydınlar. Efendim San Siro. Kuaförünüz varsa, berberiniz varsa, birçok kişi bilmiyor. San Siro her türlü ihtiyacınızı gideriyor kozmetik alanında. Efendim koltuktur, yıkama koltuğudur, aynasıdır, şuyudur, buyudur. Kuaför ve berberlerin ihtiyacı olan her şeyi San Siro'da. Yeni açılacak kuaförler berber için de San Siro. San Siro. San Siro. King Food'un karşısında büyük parkenin olduğu yerde San Siro'nun depoları, kocaman depoları, Kozluköy yolunda San Siro. Çapkınım havardayım, 24 ayardayım, her gece bir bardayım, hayda hayda günaydın.
1: Hep birlikte alkışlar mı izinle? Canım benim.

0: Kutlayanlara kolay gelsin. Zeytin toplama zamanı da geldi çattı. Ben zeytinlerimin yağlarını nereye sıktırtayım diyorsanız, efendim zeytin sıkma tesisi. Trakya 2, Gümüşcüne Sanayi Bölgesi'nde. Trakya 2. Zeytinleriniz mis gibi sıkılsın. Soğuk sıkım çok önemli. Trakya 2. Sevgili dostlar, Trakya 2. Ayrıca zeytinler sıkıldıktan sonra zeytinyağlarını da satın alabileceğiniz yer. Mis gibi soğuk sıkım zeytinyağları. Ali'de bu sene çok ağaç varmış. Geriden de yetişiyor, geliyor. Ali de Trakya 2'ye sıktıracak zeytinleri. Verirse bana, satarsa ben de Ali'den alacağım. Litresi 4 euroya dedi, veririm sana dedi. Problem sende bay, Cookie haklı. Çal bak son aracadan hasretine yandı gönlümü, gör ya benimkini demiş. Ana Özat, ha Özat demiş, ben sandım bunu Nurgül demiş. Ha ama ben sandım şeyi, öteki hasretinle yandı gönlüm. Hasretinle yandı gönlüm. Yandı yandı yandı gönlüm. Ben sandım Edip Akbayram dedi. Babanın şarkısını söylüyorsun sandım ben. Çapkınım o var dayım. Özet. Nasılsın ben? Ali. 4 litreye 4 euroya verecek litresini bana. Hoppa. İnsanın tepe öyle arkadaşlara dostlar olsun. El Ali.
1: Evet, evet.
0: Evrensel mermercilik.
1: Madem öyle istiyorsunuz, sabaha kadar hep beraber eğleniyoruz.
0: Sabahlara kadar.
1: Maşallah bizler çok...
0: Maşallah, maşallah, maşallah, maşallah.
1: Yorulmadınız. Hep beraber.
0: Maşallah. Erol.
1: Evet.
0: Erol mermer. Mermerler beyaz. Granitler damarlı. Basamak kesim ve montajı. Çeşitli kalitede mermerler. Şömine yapımı. Sirkeli Basılıköy yol üzerinde. Erol Mermerci, Evrensel Mermercilik, Evrensel Mermercilik. Facebook'ta da Evrensel Mermercilik olarak bulun. Oh, oh, oh. Canlı yayında okuma. Hiç merak etmeyin siz. Hiç merak etmeyin. O iş bende.

Çapkınıma var dayım, 24 ay yardayım. Her gece bir vardayım, her gece vardayım. Haydi haydi gülayda. Haydi haydi gülayda. Haydi haydi gülayda.

Ayar. Çıtır çıtır odunlar ayarda. Ayar beni dinliyor mu ayar? İnşaat malzemeleri, boya çeşitleri, arpa, mısır, buğday, taneler. Aman darpa, mısır, buğday, taneler, daha neler neler ayarda. Kiralık sandalyeler, masalar ayarda. Ayarın cinsipisi var, yer temizlesin, kök söktürsün, kamyonu var, yüklesin. Bu kadar. Büyük mü senin büyük eşini benzin dünyanın mezarının karşısında aray. Ayar, ayar, ayar. İlyakti da kuru temizleme, yaş temizleme. İlyakti da sevgili dostlarım, sizin de kuru temizlemeciniz olsun. Harika temizlesin. Erhan Kalyancı ve ekibi. 8 numarada, yeni yolda. Herkes biliyor, herkes güveniyor. Başka da size gerek yok. Bu kadar. Biyolojik temizleme bile yapıyor. Yatak, döşek, yorgan bile, deri bile, süvet bile temizliyor. Ayar. Gökhan, ne oldu be? Çapkınım, hobardayım, 24 ayardayım. Niye bu sırada bu yapraklar böyle kırmızı kırmızı çıkıyor? Kırmızı mı boyalı burası? Güller kırmızı olsun diye kırmızı mı boyalı? Kırmızı ışık mı var? Ha? Abi ne bu kırmızı ışıklı sera böyle? Ya dikkat et kendine orada. Kırmızı ışık gelip gelenler olacak. Görüp gelenler olacak. Ondan sonra kim? Ondan sonra gülleri de arasında. Güller arasında. Seni yiyecekler. Çıtır çıtır Gökhan. Zeytinyağının litresi 12 euro olacakmış bu sene diyor Halimoğlu'ndan. Bu sene çok zeytin var. O tarafına yat Akrep. 12 euro tarafına yat. Bu anlaşı var mı? Gidelim bak, dur gülden alalım zeytinyağını. Dün nohut aldım. Bugün annem yapacak, size söyleyeceğim. Geçen sene almıştım, çok beğendim.

Şerafettin arkadaştan nohut aldım. Şerafettin'e çok teşekkür ederim. Efendime söyleyeyim, Şerafettin'in nohutları geçen sene bayıldık o küçük nohutlara. Bu sene dedim var mı dedim nohut dedim, olmaz mı dedi. Ondan sonra ama büyük yok, büyükleri domuzlar gibi dedi. Nasıl domuzmuş, aracını sattı mı, domuzun ne işi var aşağı köy taraflarında dedim. Domuzlar da dağlardan açlıktan hayvanlar tarladaymış, yemişler bütün nohutları. Fıtları yemişler. Küçükler kalmış. Zaten dedim ben küçüklerinden istiyorum. Çok güzel. Annem onları akşamdan ıslamış. Bugün bir yapacak. Fıtı yeme. Nesleri yarın söyleyeceğim bakalım. Nasıl olmuş diye. Yine geçen seneki gibidir inşallah. Hiç böyle kabuğu mabuğu yok. Yumuşacık sizler de alın. Valla. Şerafettin'de. Yetişen alıyor. Işıklar öyle demiş Gökhan. Orasını... Şey sanacak insanlar. Vallahi bir arabim. Eşi dinliyor demiş Müslüm Hanım. Geçen gün sordum hiç sesini çıkarmadı Cemal. Bize odun lazım. Odun getirebilmeyecek mi buraya, uzak mı kalır diyecektim. Hiç sesini çıkarmadı. Ondan şey etti, aradım Cemal'i. Hey hey. Yolla yansın, yolla, programdayken zaten YouTube linklerine bakabiliyorum. Yolla, yolla yansın. Günaydınlar Ahmet, günaydın. Günaydın Enis Şerif, günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Faik de dün yazmış, gidip de dönmemek var, hakkını helal et demiş. Nereye gidiyor? Ava gidiyor. Sanki bayağı bir iş yapmaya gidiyor. Dün TV'de Türkiye haberlerinde gösteriyor. 60 yaşında adam genel evde kalp krizi geçirdi diye ölmüş diyor Hasan. 60 yaş büyük bir yaş değil ki. Niye o kadar heyecanlanmış acaba adam? Acaba adam? Çok da büyük değil yani. Birazcık büyük. Oğuz bu diyor Yasin. Sen de aynı partiyadansın ha be? Ha? Camış. Camış.

Gökhan bana amca demeyeceksin. Bana dede diyeceksin. Ben senin dedenin yaşında adamım. Tamam mı? He? Ne şımarık seni, terbiyesiz.

0: Ne problem Bahattin? Aç bakayım müziğini, bir kere dinle sözleri. Dil müziği sor Hıdır'a bak demiş Cookie. Müziği mi dinleyeyim, sözlerimi dinleyeyim? Soner Acıca. Soner Acıca'dan hangi şarkıydı? Daha unuttu mu? Deniz Gözlü müydü? Amanın gel gel gel Aslan Mustafa aman. Haydi gel gel garip başlı yarim vay vay. Amanın gel gel gel Aslan Mustafa aman. Haydi gel gel Hıdır. Günaydın Kalimera, canlı yayındayız. Radyo sitesi 107.6'dayız. Frekans kaçtı? 107.6.
1: Evet, 107.6'dayız. Radyo sitesi geçe.
0: Allah senin bir acını vermesin Hıdır. 100.000 kere söyledim Komotini İskeç'e, Komotini Gümücü'ne diye. Sen niye Allah'ım ya Rabbim Radyo City İskeç'e diyor. Sen beni yiyeceksin Hıdır. Sen beni yiyeceksin Hıdır. Hıdır.
1: Tamam tamam. Sakin sakin. Ne Komotini Gümücü'ne. Not ettim.
0: Ne sakini be ya. Ne sakini be ya. Kaçıncıya bu hataları yapıyorsun sabah sabah. Moral manlarımı da rul manlarımı da her şeyi bozuyorsun sabahleyin. Allah'ım ya Rabbim sen.
1: Haklısın. Sabah sabah sinir bozmak istemem. Tamam. Komutini Gümürcine olarak...
0: Yüce Dağ başında harman niye geç olur? Sen onu söyle bana. Yüce Dağ başında niye, o neden ovalara göre harman daha geç olur?
1: Yükseklik ve serinlikten. Yükseğe çıktıkça hava serinliyor. Ekin daha geç olgunlaşıyor. Harman da gecikiyor. Ovalarda sıcaklık daha yüksek. O yüzden hasat daha erken başlar. Bitti gitti. Hıdır puanını aldı.
0: Ha vallahi bile hayret ettim. Bunu bileceğinden çok fazla şüpheliydim. Bildin. Heh, aldım puanı. Al puanı. Sok gözü de gözüne Hıdır. Aldım puanları.
1: Tamam. Puanlar cepte. Ben de sessizce köşeme geçtim.
0: Sok cebine.
1: Harman bir hissi. Tamam. Yayın. Bir
0: tanem gel gel. Sevdiğim gel gel. Tamam mı Gökhan? Bundan sonra bana dede diyeceksin. Günaydın arkadaşım, çok ucuza veriyor yağları, ben de satıyorum. Ben 5 litresi 45 euro bende. Orada yaptırıyorum. Trakya 2'de demiş. Efendime söyleyeyim Reyhan Ali. 5 litresini 45 euroya veriyorsun öyle mi? Ali baksana ne diyor, litresini 12'ye vereceğim diye. Ama Ali'ninki farklı. Ali içine tükürüyor. Hani yağların içine tükürüyor, onda da öyle. Her tenekeye iki tükürük atıyor. Halil Halil günaydın. Emin Ferroğlu günaydın. Günaydın Gülsüm abla günaydın. Günaydın Hasan Şerif Ali Kahveci. Günaydın Hasan Şerif Ali Babaoğlu günaydın. Of günaydın.

Yasemin Hanım, günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Kalimera. Yufka deyince, yufkacı deyince. Trakya yufka, Rıdvan Feyiz şeker gibi yufka, böreklik yufka, harika yufka. Bakkal ve marketlerde deneyin. Çok hoşunuza gidecek. Çok beğeneceksiniz bu yufkayla yapılan börekler. Gözlemeler. 10 numara 5 yıldız. Evet, tomalaka. Tükürüklü ya demiş İlgar. Ya Ali Molla'nın tükürüyor. Ya ünlü adam tükürüyor, bambaşka oluyor. Ben gene tükürsem 125 liraya alacağız kilosunu. Benim tükürüğüm gene çok değerli. Şenim vay vay. Nişanım vay vay. Şifa şifa. İsteyenin ağzına tükürüyor. Şifa şifa. Karşıya epe tarikatını tükürüyor. Tarikat başkanını. Efendim Ahmet Busa bugün erkencisin. Hayırdır? Hayırdır? Just Green. Yüce başında. Kalbörek bölük. 10 gün kaldı Selen'den gitmemize. Hazır mısın? Esme. Ciğerim delik vay, perişanım vay vay. Ah gece.

Ben Soner'i bilmeyeyim ama Edip Akbayram'ın hasretinde yandı gönlümü başını aç kıyasla müzikleri demiş. Cookie. Cookie. Nasıl cookiesin sen be?

Haydi bak bayram. Hasretin yandı gönlüm. Evet. Bir de şey, Ümit ve sen neydi onun adı? Sabah sabah bana neler yaptırıyorsunuz be? Manyaklar sizi be. Aklın varsa unutursun. Bunlar aynı müzikmiş, çok benziyormuş. Evet, dosyaydı bak bayram. Ver Ümit ve seni. Bu müzikler aynı öyle mi? Bunlar aynı öyle mi? Bunlar aynı.

Bu gene dondurmam kaymak. Olur mu yanamadan durmak? Soner'den de ver hadi demiş Özat. Ama sana işte sana bir vereceğim mesela. Ama şimdi Soner Arıca. Soner Arıca. Hasretinle yandı gönlüm. Hadi bir de

Evet. Benziyor. Benziyor. Ama o sadece benzerlik. Ben de Ronaldo'ya benzeyeyim. Aynı yakışıklı mı Ronaldo gibi? Ama Ronaldo değilim. Ben de Kıvanç Tatlıdoğ'a benziyorum. Ama değilim. Sadece benziyorum. Arada kornaya bas. Bafile hey demiş İlkan. Kendime domuzcuk alacağım şeyden ya. Bir tane bir domuzcuk var bu Jumbo'da, bir görsen nasıl hork hork hork hork hork hork hork hork hork hork hork diye bağırıyor. Domuzcuk görsen korna hiç kadar o domuzun sesini. Ben de alacağım. Şimdi Haşmet'in ayağını kaydırdım. Domuzcukların tabucunu, mamucunu, zurnasını, borazanın hepsini bana bıraktı. Yarın sana vereceğim dedi.

Faik abi kaybolmasın o dağlarda demiş. İnşallah kaybolur da başımız şey yaparız. Rahatlar kafamız. Şapçanın içine arabadan gireceklere Allah'tan sabır diliyorum. Aynı zamanda hazırım demiş. Selenler demiş. Canım şapçanın içine bu saatte trafik mi var? Allah Allah. Allah Allah. Ahmet. Allah Allah. Cemal. Günaydın, kolay gelsin demiş. Odunlara bak. Odunlara bak. Odunlara bak. Sana bir şey sordum, cevap vermeyesin. Bu taraflara odun getirmek uzak mı olur? Uzak mı kalır sana? Sesli okuma.

500 kilo odun lazım bize, getirebilecek misin? Kurtarıyor mu seni? 500 kilo. Onları böyle lokum, kafa pastanesinin lokumu büyüklüğünde yapacaksın. Biz öyle özel bir soba aldık. İki tane lokumla bütün gün geçiyor. İki tane lokum. Onları lokum gibi keseceksin, tamam mı? Tamam mı? Ayar.

dün Hüseyin Delimer'e uğradım. Kuru kahve. Kuru kahveci. Eşi oradaydı. Patron nerede dedim. Burada dedi, seni dinliyor dedi. Ama dedim programı dedi dinliyoruz dedi. Tekrar tekrarını da dinliyorlarmış. Tekrarını da dinliyoruz dedi. Vallahi billahi. Çok teşekkür ederim. Kahve vereceğiz dedi. Dedim istemiyorum. Israr ettiler. İstersin istemezsin almadım. Niye öyle? Ay, elim kolum doluydu zaten. O onu veriyor, bu bunu veriyor. Evet. Kalimer Ayla da demiş. İsmet Hasan. Erdal Bayram. Günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın. Kuru kahveci Hüseyin Deli Ömer. Kolay gelsin. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Mis gibi kuru kahveler.

0: Cuma bugün abi, pazar var Şapçı'da. Dünyanın bütün ehliyeti olup da araba kullanma bilmeyen insanlar orada demiş. Ahmet. Sayın Bey.
1: Hanımlara.
0: Allah sabırlar versin. Allah sabırlar versin sana. Allah sabırlar versin Cazgır'ın. Tarkan hoş geldin. Hoş

herhalde. Oh, annemin ellerine sağlık. Günan ablam taranasında. Böyle bedavadan geçiniyoruz. Günan ablam, senin taranında. Hafif de acılı. Peynir de Tekirdağ'dan. Ama ne peynir, ama ne peynir.

olsun. Nasıl bir tezattır değil mi? Ayna, ayna, Azerbaycan İsrail'i destekliyor. Birleşmiş Milletler toplantısında salonu terk etmedi. Azerbaycan terk etmedi. Azerbaycan'ı temsil eden adam. İsrail'de Azerbaycan'ı destekliyor. Ermeniler soykırım yapmıştır diyor. Ermenilerin Karabağ'da bulunmaları kanunsuz diyor. Gerçekten de öyle. Eğer tarafsız bir pencereden bakarsanız. Ne kadar garip bir şey bu siyaset. Filistin, Türkiye'de Filistin'i biliyorsunuz, İsrail'le arası kötü. Filistin'i destekliyor. Fakat Filistin'de Ermenistan'ın yanında. Filistin'de Ermenileri açık açık destekliyor. Ha şimdi git çık, işin içinden çıkabilirsin. Siyaset bu, politika böyle bir şey. O yüzden siyasette, politikada ülkelerin çıkarları gözetilmeli, göz önünde bulundurmalı. Siyaset, politika açısından yaklaşılmalı olaylara diye düşünüyorum, ülkelerin çıkarları için. Garip bir şey bu. Tuhaf bir şey. İçin içinden çıkılmaz bir şey. Bizim programımızın konusu da değil de öyle. Aklıma geldi söyleyeyim dedim. Yani Türkiye'nin en hassas olduğu konu, Azerbaycan'ın en hassas olduğu konu da Filistin, Ermenistan'ın yanında. Buyur buradan ye. Afiyet olsun ablam, seneye sağ olursak daha çok gönderirim. Akşam ben de hamur olandan çorbasını yaptım, mis gibi. Çorbası daha güzel, tam tarhana kokusu demiş Güner abla. Oh, bunun içinde de ekmek yok. Annem kupaya koyuyor da getiriyor. Bana rahat oluyor böyle yemesi. Peynir ve tarhana var sadece.

Dayı, Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur demiş Hasan. İşte dediğim gibi bu olaylara çıkar açısından bakılmalı. Ülkelerde zaten ülkeler arası ilişkilerde ülke çıkarları söz konusudur. Yoksa kimse kimseyi hayrına sevmiyor.

Ama ne odun gelmiş, ne odun gelmiş. Ama ne odun gelmiş, ne odun gelmiş, yeni gelmiş. Tır indiriler, tır. Tır indiriler. Sabah sabah, kolay gelsin. Kolay gelsin. Cemal. Ekmek doğradın mı, üzerine tereyağlı, kırmızı toz biberli kadıkladın mı, tadı biraz değişiyor demiş Güner ablam. Biz de peynirli seviyoruz. Bir de yanında kıtır kıtır acılı lahana turşusu. Vallahi canım çekti şimdi demiş Gülen abla. Yapma. Turşu yok, canımı çektirdin, yapma. Annem dün kışlık turşuları hazırlamış. Lahanları falan dilmiş. Biberlerin biberleri hazırlamış. Kereviz almış. Kız hanım kokmuyor bu kerevizden dedi. Abana nasıl kokmuyor dedim. Vallahi gel bir kokla dedi. Marketten almış onlar. Yemin ederim direm kokmuyor. Şimdi bugün bizim burada bahçeciler var. Seracılık yapıyorlar. Bizim komşular. Annem onlara gidecek. Onlardan bakacak. Onlardan alacak. Evet. Marketten almış kerevizleri. Kerevize kokmuyor hiç. Ot. Bildiğin ot. Günaydın, merhaba bakayım, kayınço demiş Recep. Ben senin kayınçon değilim. Ben Gürkan Nesli olayım. Senin kayınçon Haşim.

Fındık. Cuhu. Afiyet olsun abi, hamile kişinin canını da çektireceksin demiş Cüneyt. Hamile kişi tarana bulamaz mı? Çok mu zor tarana bulmak?

deyince aklınıza gelsin, aklınızda bulunsun sevgili dostlarım. Pompacı İbrahim ve oğlu Alper Bıyıklıköy'de hizmet veriyorlar. Son sistem tezgahlarla her türlü pompa işinde size hizmet, sizin hizmetinizde. Just Green Ahmet, açıldı mı trafik? Pompa işini ne yaptın? Girip göstereceksin mi onları? Bıyıklıköy'de yolda kalan araçlara da hizmet veriyorlar. Pompa deyince AdBlue, MedBlue sorunlarında hepsinde. Merhaba bakayım Trakyalılara demiş şu Recep. Hepsi güzeldi, acıyı yemiyorum artık, midem ekşiyor. Röflü çok kötü, ne yesen dokunuyor demiş Güner ablam. Benim de midem çok kötü. Ve çok kötü idi. Bugünlerde daha iyi. Ben de acı yememeye dikkat ediyorum. Soğanı çok seviyorum. Soğan yiyorum ama soğan sanki dokunmuyor. Dün Asmalı Sokak'tan lahmacun aldım. 12 tane lahmacun aldım. Hepimize ikişer tane geliyor. Eve geldim. Abicim soğanlardan bir tattım. Onların verdiği soğanlardan resmen şeker gibi soğan. Yok böyle bir soğan. Of, doldurdum lahmacunun içine. Soğan, marul, maydanoz, domates. Of. Bir yedim. Elif dinleyin beni be. Lahmacun ama bak. Canan Hoca da diyor. Lahmacun yiyebilirsiniz. Lahmacunun ekmeği az, kıyması çok. Yağlı. Oh. Asmalı sokak. Lahmacunu gibi lahmacun hiçbir yerde yiyemezsiniz. Haft oyna. Bu kadar. Sen daha gençsin, 38 yaşındasın. Niye gitsin demiş Güler ablam. Ya. Açıldı abi. Geçeceğim demiş Ahmet. Nereden geçeceğim diye sordum ben sana. Unutuyorum ben, bende kuş beyinliyim ben. Balık hafızası var bende. Just Green temizlik ürünleri sevgili dostlarım. Just Green, Just Green. Bu ne var Recep, koca gidik adam. Süslü püslümüş, kuşlumuşlu, çiçekli kere beklemesi bir şey yollamışım bana. Tövbe yarabbim yarasınallah. Koca gidik adamlar. Ama adama yakışır şey mesaj yollasanız, bana cuma mesajı yollamış. Kelebekler kuşlar uçuşuyor. Tövbe yarabbim sen yarasınallah. Sen büyüksün Allah'ım. Koca adam. 60 yaşında adam kelebekli kuşlu böcekli mesajlar yolluyor. Efendim Just Green dedik. Çamaşırlarınızı Just Green ile yıkayın. Çok memnun kalacaksınız. Yumuşatın Just Green. Hiç alerjen yok. Kimyasal madde yok. Tamamen doğal ürünlerle temizliyor. Bu EcoCert sertifikalı, sertifikalanmış ürünler bunlar. Bebeklerin biberon temizleyicileri, bebeklerin çamaşırlarını yumuşatıcılar Just Green farkıyla size sunuluyor. Bulaşık deterjanları. Şimdilik daha ileride çok acayip ürünler gelecek Just Green'den. Batı Trakya'yı langır langır langır langır sallayacak. Green Trakya güvencesiyle Just Green bakkal ve marketlerde. Sen şapırdak canını çektiriyorsun insanın, şimdi bir yerimize bir şey olursa akşama kadar isteyiz. Nereden bulalım taranayı demiş. Aile akşam ayı. Ben de soğanı, hele mor soğanı sumakla çok seviyorum demiş Güler abla. Oho. Bana korifide özel yapıyorlar onu. Mor soğanı diliyorlar, içine zeytinyağı koyuyorlar. Biri sumak. Oh. Oh. Karifinin köftesinden olsa da isem. Oh, karifinin köftesinden olsa da isem bugün cuma. Bugün karifide hem köfte var, hem güveç var, hem çevirme olabilir, hem de canlı müzik var. Canlı müzik musiki. Karifide Bulat Köy'de. Şaban Usta. Şaban Usta. Döşeme alanında number one kapitone kumaşlar, kumaş kaplama, koltuk kaplama, arabaların kumaş değişimleri. Büyük lisenin olduğu yerde, büyük parkerin olduğu yerde, Nesel Sumatörü'nün yan karşısında Şaban Ahmet'e, Şaban abiye, Şaba. Sesli okuma. Aynen öyle. Aynen. Ne dedi Beycik, öyle mi yaparmış? O kayboldu ortadan mı? Snow tarzı işte ama yapay zekadan 100 bin kadar daha iyi gene demiş Cookie. Ben Cookie bisküvi yerim seni Cookie. Başka yerlerimizde yumuşatmasın Ahmet'in ilaçları demiş Cuhu. İlaçtır onlar, ilaçlar onlar. Sen o kavşağa geçtiğin zaman neler hissettiğini anlasana gece 12'de demiş Recep. Hangi kavşağı be? Hangi kavşağı be? Ne diyorsun sen?
Hangi kavşakta yürüyorum gece 12'de ben? Şeyle konuşurken o Hıdır'la, hiç sorma. Öldüm sinirimden, öldüm. Öldüm sinirimden, öldüm.

yine Bodrum'dan ucuz demiş Cüneyt. Aa, lahmacunun fiyatı ne abi? Burada tanesi 3,5 euro demiş. 12 euro, 12 tanesi 35 euro. 30 euro pardon, 12 tanesi 30 euro verdim. Yanında koca gidik Max ayran hediye ettiler. Bir sürü yeşillik, domates, soğan, maydanoz, marul, ne istersen. Tarkan'ı da gördüm orada. Tarkan dedi ki masa yapıyorsun dedi, bizi dedi çağırmayasın dedi. Sen iste dedim. Bundan sonraki toplantımızda İlhan, bundan sonraki toplantımızda Tarkan'ı da çağıracağız, tamam mı? Bundan sonraki toplantımızda Tarkan da olacak. Ha, ünlüleri hiç çağırmıyoruz masaya. Benim de başıma geldi, çok kötü ya. Gülsem mi ağlasam mı demiş. Recep, sen kimi düşünürdün? He? Metresini mi düşünürdün? Lahmacun 3 euroya satıyorlar Almanya'da. Yasin göndermiş. Camiye yardım topluyorlar sözde. İkisini cebe indiriyorlar, birisi camiye. Bu fon meselesinde olduğu gibi. Bu akşam düğün çalacağız. Sana sapa şaba atıp göndereceğim demiş Salih. Niye, sen düğünde mi çalıyorsun? Sen müzisyen misin? Ne çalıyorsun?

Sera'ya inmiş Peri Çiçekçinin. Perihan günaydın. Yelkencilere günaydınlar. Vay ne güzel çiçekler, vay ne güzel çiçekler, ne güzel orkideler, ne güzel orkideler. Vay ne güzel orkideler. Yaşa, yaşa Perihan. Döşemeci Şaban'a abi diyorsun, senden küçük o, ufalda cebime gir demiş Hıdır Ahmet. Kaç git oradan be? Kaç? Seni vallahi billahi. Sen nereden biliyorsun benim yaşımı be? Nüfus müdürlüğünde beraber miydin sen? Nüfus müdürü beni kaydı şeye geçirirken, kütüğe geçirirken. Ha?

Cebi sıcak olan gelsin masamıza. Ne ama problema demiş İlhan Solis. Tarkan, sizin köylü Tarkan'dan bahsediyorum. Tarkan'ın cebi sıcak değil de bizim cebimiz mi sıcak ha? Ama İlhan. Tarkan yemek yiyordu masada. Beni gördü işte 4-5 kişiydiler. Selam verdiler. Tarkan ayağa kalktı. Ayakta tokalaştı benimle. Sanki kim dedi kim? Herkes azıcık korkuyor benden. Demiştir ayağa kalkmaz da bu radyoda söyler. Çok çok teşekkür ederim Tarkan. Çok teşekkür ederim. Çok çok belhudar ol Tarkan. Evet. Üniversitedeyim. Çağla diye bir manyak bir kız var. Ama tam manyak, tam kaçık. Ben o zaman, ben her zaman çok akıllıyım. Mikrofonda böyle oluyor. Bıra öyle yapıyorum olmuyor, bıra böyle yapıyorum olmuyor. Yok. Bıra biz efendim 3 kız bir de ben çok sıkı fık arkadaşız. Hatta bana pilav yapmasını, patatesi, yumurta falan yapmasını, birçok yemek yapmasını Çiğdem öğretti. Çiğdem diye bir arkadaşım var. Annesi buradan Yunanistan'dan falan. Çiğdem var. İşte 3 kişiyiz biz. 3 kız bir erkek. Bana geliyorlar, bana yemek yapıyorlar, bende kalıyorlar. Çok samimi bir grubuz. Ama bizimkiler Çağla'yı istemiyor. Manyak kızla parayı yapmayacaksın diyorlar. Patiyor mu benim sevgilim? İstemiyoruz onu diyorlar, girmesin. Çağla onları istemiyor. Onlar Çağla'yı istemiyor falan filan. Çağla da zaten bir garip bir şey. Bir gün Çağla bana dedi ki, sen dedi çamaşırlarını kim yıkıyor dedi. Sen dedi burada dedi buralarda öksüz kalmışsın dedi. Gel dedi hafta sonu dedi bize dedi. Hadi dedim. Bizim burada şu anda o zaman daha böyle kapalı insanlar hele Türkiye'de. Bizim burada şu anda bile kız evine erkek çağıramaz kalın var ailesinden beraber. Allah Allah dedim, ne oluyor dedim. Arkadaşlara söyledim dedim, ben dedim hafta sonu gidiyorum dedim Çağla'nın evine, benden haber çıkmazsa dedim böyle arayın sorun beni dedim, adres falan verdim. Beni dedim alırlar yatırırlar, böbreklerimi falan çalarlar alırlar, belli mi olur? Ya gül gibi delikanlı, böbrekleri tıkır tıkır çalışıyor. Ondan sonra hafta sonu gittim ben onlara. Hafta sonu babaannesi, annesi, babası, küçük kardeşi, öyle normal bir aile. Bana soruyorlar sen neredensin falan filan, bilmem ne Yunanistan'dan bilmem böyle. Ondan sonra işte şimdi biz yatacağız. Çağla'nın gözlerinde lens varmış, bilmiyorum, ilk defa gördüm. Bıra yok makyajını temizler, yok lenslerini çıkarır, o sudan koyar, o suya çıkarır, o sudan o suya koyar, oradan çıkarır, o suya koyar. Neyse biz ayrı odalarda yattık. Ondan sonra sabahleyin kalktık. Kahvaltı falan hazırlamışlar. Çağla geldi, babasının yanında bana sarıldı. Ana dedim, gittik şimdi dedim. Adam beni dedim kesecek. Keser dedim bu adam beni. Babası hiçbir şey yokmuş gibi davranıyor. Dedim ne oluyor acaba? Sonra neyse geldim. Sonra işte. Ondan sonra. Yok öyle yaparım olmaz, böyle yaparım olmaz. Bizim kızlar onu istemez. Çağla onları istemez. Çağla apık sapık hareketler yapar en sonunda. En sonunda biz Çağla'dan ayrıldık. Ya yurda gittim, hep ağlıyorum ben. Hep bütün ayrılıklarımda hep ağlarım ben. Hep gürün. Gittim yurda ağlıyorum. Altınız zaten erkek öğrenci yurduna. Ondan sonra acıma. Dayandım kapıya. Taktım kulaklıkları, Walkman'imi. Bu şarkıyı açtım. Bu şarkıyı dinliyor. Sözleri nasıl biliyor musunuz? Şimdi ben size söyleyeceğim sözlerini. Aynı benim yaşadığım sana kızmak gelmiyor artık içimden. Çünkü çok üzüldüm. Güller açardı yanaklarında, sarardım süzüldüm. Pişman değilim her şeye rağmen. Seni sevdim, seni çok sevdim. Acı çektim, denedim her şeyi. Olmadı gitti. Olmadı gitti. Sen istedin olmaz dedin, bu iş yürümez dedin. Ne kadar sızladı içim, nasıl kırıldı kalbim. Ne zor geçti günler, senden ne kadar zor vazgeçtim. Şimdi nedir bu halin? Ben iyileştim, sen perişansın, perişan oldun. Oh canıma değilsin, oh canıma değilsin diyemem. Yine de üzülürüm senin için. Bir daha mı? Yok, dönemem asla. Bu senin kendi seçimin. Haydi herkes yoruna, yürü bakalım. Kalibera Gürkan abi demiş, Emre nasılsın bak kerata? He? Hasta numarası yaptı geçen akşam bizden gelmemek için. Senin kerata senin. Bizim başkan mı? Severim arkadaşımı demiş İlkan. Bizim başkan be. Tarkan başkandan bahsedeyim. Başka Tarkan var mı? Sen de.
Bizim başkan Tarkan. Bizim başkan, en büyük başkan Tarkan başkan. Kalimera siparak, sekas nagrom stopedisti protezi matikuti kanume tora. Tosteli skodomi. Tosteli skodomi. Τι να κάνεις. Έλα, Latif. Έλα, Latif. Έλα, Latif. Abi küçük enişte şarkının içine ettin demiş Ahmet Hüseyin. Ben Osman hoş geldin. Ben şarkıları konuşurum konuşurum başa alırım dinletirim. Çımırıyor. Sana kızma gelmiyor içimden. Çünkü Cuhu. Yaşın kaç? 60'a dayandı mı demiş Cuhu. Oho geçti bile. Ha şöyle Bahattin 90'lar böyle devam et. Ben Deniz ya sen ya hiç aşkın dur yenge falan filan demiş. İsmail. Ya sen ya hiç canım. Ya sen ya hiç. Kim ne söviyeler bana insanların okutma kızını. Kartlamasını ya. Var konuşuyor. Bütün şarkıların üstünde konuşuyor diyorlar. Kim nasıl söviyeler bana. Sövün gitsin. Ben ne söveyim bana. Gamba tohum ya. Motomu.

Ama dede, senin zamanında Walkman var mıydı diyor. İlyas, seni valla afana tufana getiririm. Taşla topaca tutarım seni. Manyak seni ya. İçimden çünkü çok üzüldüm. Güller açar diyen akıllarında sarardım seni. MP3, MP3. Her şeye rağmen seni sevdim, seni çok sevdim. Acı çektim, denedim, her şey oldu. Ali, ne yazdın da sildin?

kızla aynı odada mı yattın o zaman demiş Yasin Kaleci Valimoğlu. Hayır bre, ayrı odalarda yattık. Herkes uyuduktan sonra. Herkes uyuduktan sonra benim kapımı çaldı. Na mahrem var giremezsin dedim. Na mahrem var dedim. Açmadım kapıyı.

Bırak, senin hikayen de yılan hikayesine dönmüş diyor Cüneyt. Mehmet Kara. Bu akşam Konifi'de canlı müzik. Yasu Mehmet. Ondan yemişin tekmeyi kızdan diyor Halimoğlu'na. Ağlayıp sızlıyorsun ama oyuncak ayıcı da hiç bırakmıyorsun demiş Duran abi. Bırakır mıyım be? Kaç para verdim ben ona? Veren dirmen gibisin hiç susmuyorsun diye Ahmet Hüseyin. Neydi herkes yoluna? Yürü bakalım. Ya hey ya hey ya. Ya hey ya hey ya. Agro servisin kızanlarına günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Agro servisin kızanlarına günaydınlar. Onlar bizim kızanlar. Ne zaman onları çağırsak, davet etsek gelirler. Davet etmeden gelirler, sağ olsunlar. Eğlencelerimize agro servis. Agro servisi sevmeyin de kimi seveyim ben ha? Ha? Agro servis. Şakir. Eray Feyz ve Şakir Mehmet. İş makinesi ve traktörlerin tamir, bakım ve servisi. Tüm marka ve yeni model traktör ve iş makinelerinde diagnostik okuma ve arıza tespiti. Her türlü etbulü ve DPF sorunlarının çözümü. Hidrolik yüksek basınç hortumları, mağar kuçuları özel makine ile yapılıyor. Disiplerin hidrolik bukalarının tamiri, orijinal yedek parçaları bulunuyor. Traktör ve iş makinelerine orijinal ve uygun fiyatlar, yedek parçalar temin ediliyor. Her şey uygun, motor yağları var. Dizel su motoru tamiri ve yedek parça temini de var. Ondan sonra cuma yolda kaldığınızda da hizmet veriyor sevgili dostlarım. O kuzanlar, bu kuzanlar, bu kuzanlar. Eray Feyz ve Şakir Mehmet Kozlu Kepir'de. Ya hey ya hey ya. Ya hey ya hey ya. Ahmet sen göster şeyini. Ya Eray'dan Feyz'i göster. Ya da ya da İbrahim abiden Alper'e göster. Arabanın AdBlue problemini. Baksın onlar. Ha, Şakir dinlemede bak. Bu Jazzgreen Ahmet'in arabasında AdBlue Plus'unda problem varmış. Hep koyuyorum bitiyor diyor. Dün 180 kilometre gösteriyordu. Gelsin size bir göstersin, bir bakın bakalım. Ahmet'in AdBlue'suna. Nereden kaçırıyor acaba bu? Nereden kaçırıyor kesin? Ya su İsmail.

0: Peri. Perihan burada mısın?
1: Sen olmayınca sus, benle oynama. Söylemek çok zor ama mecburum sana.
0: Eray, sana da günaydın. Agroservisten Gürkan Neslon'la şama. Demiş Eray Feyiz. Araba bakmıyoruz abi, pompacıya gönder demiş Şakir. Ha. O zaman Alper'e göstersin.

Ama insan hazır müşteri kaçırır mı? Bak yaz desene. Bak işte orada. Şöyle. Perihan, şimdi bir şarkı çalacağım, bakalım o şarkının şeyini hatırlayabilecek misin, hikayesini. Peri.

İyi günler. Gürkan abi, Ümit ve senden sevmek kolaydır. Herkes sevemez adı parça, tüm anlamıyla sana gelsin. Bir de önemli olan aşk olmak, aşık olmak değil. Önemli olan kime aşık olduğundan olduğudur. Saygılarımla demiş Ahmet. Niye bana o şarkıyı armağan ediyorsun be? Yoksa sen bana mı aşık oldun? Baba kız hanım. Bütün anlamıyla sana gelsin diyor, baksana.

Senin traktörün pompasını. Bir kişi bakamaz. Senin traktörün pompasını. Ali. Eray ile Şakir baksın. Kaldıracağımı, kaldıracağımız yok. Bizim kaldıramayız arabaları. Bakmak için demiş Şakir. Ha, bakmak için kaldırmak mı lazım? Ha, onu bilmeye mi ben? Traktör kaldıracağınız var mı? Halinkine bakasınız.

Dün Coşkun'dan gittim. Bizimlerin bir dışarı çıkması 300 euro. Dün Coşkun'dan geçtim. Kedilere mama istiyorum dedi. Çok kaliteli mama var elimde dedi. Sana dedi o mamalar yakışır dedi. Ben Coşkun dedim, kediler benim dedi, zaten yoldaki küsusup kedileri bir doyuruyorum olsun dedi. Sevap işleyeceksin, tam işleyeceksin dedi. Kaç para dedim ben Coşkun bu dedim. 12 kilosu mu 15 kilosu mu 45 euro dedi. 45 mi dedi, 42 mi dedi, 43 mi dedi, 43 dedi galiba. Oh my god dedim kendi kendime ama. Şimdi ünlü birisiyiz ya, geri adım da atmadım. İyi Coşkun dedim, koy kardeşim dedim bagaja. Kuşadarı mara aldım, arkadan benzinciye gittim. Kızdan tilki, yeni bir kızdan almışlar. Şele. İlk defa görüyorum o kızanı, yeni almışlar. Kızdan tilki karınca gibi ama ne karıncası. Kızdan burgucu sıçanları gibi kaçıştırıyor. Dil bir karış. Ondan sonra bana geldi dedi ki dedim ki normal benzin koy dedim. Ama dedi 100 oktanla dedi arasında dedi Eniskimelon arasında dedi 100 oktan değil Eniskimelon arasında sadece 5 lepte fark var dedi. Şimdi senin altında Volvo var dedi. Böyle dedi, bu Volvo arabaya dedi normal benzin yakışmaz dedi. Vır. Kızlar avukat. Kandırdı beni kızdan, tamam dedim. Tamam koy o zaman dedim. Madem 5 lepte fark dedim. 1 litrede 5 lepte fark var. 45 litrede kaç lepte fark yapıyor, her neyse. Ondan sonra Tamiya'ya gittim. 87 euro tuttu. 87 euro anacığım, gözlerim vırdır vırdır. Yüren ben oldu vallahi, kalbim çarpmaya başladı. 87 euro tırak, kartı geçirdim. Ama dedim Pontus'la dedim. Niye geçmeye dedim bu? Bizim post makinesi bozuk, öteki şehre gitmen lazım Pontus'lara geçirmek için dedi. Bir sürü de Pontus'un var, onlar nakit olarak geçiyor. 30 euro mu 40 euro mu ne var? Aa dedim. Ne yapacağım dedim. Ne yapacağım? Koydum o benzini, gidip öteki benzinde mi ödeyeyim? Ne yapacağım dedim. Ödeyeceğim, bir taksi verdik benzinciye. Hastane yolunun oradakine gideceğim o şeyle. Ya hastaneden sonra. Neyse. Oraya da 87 verdim. Hala lahmacunlara da 30 verdim. Nohutlara da 35 verdim. Oraya onu verdim. Buraya bunu verdim. Kaldım kakalak gibi. Vallahi billahi. Günaydın Radyo City demiş Halil abi, günaydın. Sesli okuma. Asbahtan selam. İyi yayınlar dilerim abim. İyi ki varsın demiş Murat Usta. Dinme kuşum. Vallahi billahi dün resmen beni ayaktan öptüler kuşum. Ayaktan öptürdüm kendime. Biz ünlüler böyleyiz. Bir sokağa adım attık mı 300-500. Uçuya gidiyor para. 300-500. 50 litrede 2,5 euro fark. Bir kahve gitmiş diyor Ümit. Ama kızan cambaz. Gidin bak o şeyde. Böyle sarışın cana, böyle orta boylu cana bir kızan var. Zaten anlayacağınız. Kızan oradan o müşteri dönmüş. Kızan tam bu iş için yaratılmış. Ondan sonra kızan hiç susmuyor. Arabanın yağlarına bakayım, arabanın sularına bakayım, arabanın camını sileyim mi? Üçüne de hayır dedim. Tamam dedi. Üçüne de hayır dedim. Bırak kızanı sen ya. Vallahi billahi. Göz bağcı gibi kızan bağlayıverdi beni. Elif, lahmacun muhabbetini duymadın değil mi? Duyma. Zaten lahmacun yiyebiliriz. Ne diyor? Canan Hoca bile lahmacun yiyebilirsin diyor. Ya Elif Karaosman. Benim diyetisyenim. Sizin de diyetisyeniniz olsun. Nasıl beslenmeniz gerektiğini öğretirsiniz size. Nedim Şerif, günaydın. Sana takar mı bunlar demiş. Hayır, ben de takacak bana. Sen... Günde 500 euro çıkarıyor minimum. Günaydın Agam ve Hıdır. I love komutin demiş Çiko. Bu Almanyalı Çiko. Günaydın. I love Germany.

Bizde ayın biri geldi mi 2,5 bin gidiyor. Yüzünü bile görmüyoruz diyor Nedim. Ne iş yapıyorsun sen 2,5 bin gidiyor. Ama sen 6,000 euro maaş alıyorsun en azından. Ya? Sen ona bakarsan ayın sonunda benden neler gidiyor biliyor musun? Oh oh oh. Saymaya kalkarsam yarısını unutacağım zaten. Ana bugün ayın biri ben şeyimi ödemedim. Abo kardeşim beni dinliyor mu? Efka mı ödemedim? 300 kusur euro Efka ödenmedi. Por Refi ile kardeşim beni dinliyor mu?

0: Hadi yarim.
1: Tabii eskiden dinlerdik çok diyor Periköse. Hayır. Eskiden çok dinlerdik, eğlencelerde bence çalardık bunu. Haşim'le biz çeker gibi zıplar zıplar oynardık bu şarkıda. Ya. Haşim'le beraber. Şimdi nerede zıplayacağım öyle?

0: Efendim devam edelim, devam edelim, devam edelim. Bu kalem niye yazdım yalancını? Sattığım kalemi sinir oldum bak şimdi. Böyle yap. Böyle yap. İmajın Nurhan Hasan. Süsleme deyince imajın Nurhan Hasan sevgili aslarım. Görünce de süslemede fark yaratıyor. Uzun yılların tecrübesiyle süslemecilik yapıyor. Nurhan Hasan diyoruz, imajın diyoruz. Sizin de imajınız için, süsleme için imajın Nurhan Hasan'ı seçin.
1: Sabah erken, çok erken.
0: Tatlı telaş 0807 Instagram adresi Kanal 30'da 10.18.16'da İmajin çok teşekkür ediyorum İmajin'e. Ana ben de unuttum, benim gün ödemedim diyor kardeşim ya. Bak benim aklıma canlı yayında geldi. He? Gel sonra vereyim para da artık pazartesi ödersin. Of of of of of. Kral günaydın, kolay gelsin demiş. Sen kimsin, unuttum ben seni. Dur bakayım fotoğrafına. İsmet sen misin be? İsmet neredesin sen be? He? Yaşa bak İsmet be. Günaydın, bugün ay 2 demiş Oğuz. Bugün ay 2. O sonuna kadar ödenmesi gerekiyordu. Ne yapalım artık? Bugün de cuma, yarın cumartesi. Bugün de olmaz. Artık yarına. Aman pazartesiye. Ayın 2'si bugün diyor Yasin. Evet ayın 2'si işte. Ayın sonu geldi diyorum. Yani sonuna kadar ödenmedi. İki gün geçmiş. EFK'lardan abi kaçmasına yarı demiş Ahmet. Kaçmayın ya be. Geçen ay da geçirdik 2 gün. Kaçmayın ya be. Kardeşim de unutmuş. Kaçarsa kaçsın. Onun arabası var. Güzel mi güzel çal demiş Nedim. Aynur abla günaydın. Aynur abla günaydın. Necdet abi günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. O kadarını hatırlamıyorum demiş Perikan. Tikan mı gel? Akşama öderiz diyor kardeşim. Tamam propocuya gider burada öderiz şeyde. Diyor medyada.

Kaydet numaramı. Artık buradayım İskeçe'de. Sen neredesin demiş İsmet. Sabah her gün. Aa, ben şeydeyim. Ben pil... ben şeydeyim. Pilyodayım ben, pilyodayım. Oradan yayın yapıyor. Tatildeyim gene. Ayarı kaçmayın. Sadece prostomacık ödeyeceğim. Bir dahaki aya 50 lira her güne demiş Enes Şerif. Ha. Öyle mi? 50 lira ne olacak be? Neden bankadan yapmıyorsun? Direkt tutuyor her ay benden kendi demiş Periköse. Hesabımda para olmadığı için. Bundan yapmıyorum. Tam takır kuru bakır hesabım. Ya. Bugüne kadar 12'de kalkardım. Bundan sonra sabahları kalkacağım diyor İsmet. Ne hayırdır? İş mi tuttu kardeşim? Niye? Aa, burçlara bakayım demiş Salih. Burçlara bakamayacağım. Bir de pazartesiye kadar anasfalisto sayılırsın demiş Enes Şerif. Kaç oradan be? Anasfalisto sayılacağımışım. Ben iki tane şey ödüyorum. Nasıl anasfalisto sayacağım? Bir EFKO ödüyorum. Bir de şey ödeniyor. Edoyap gazeteciler sigortası. İki sigortam var benim. Ha, bir yerden anasfalisto sayılırsa öteki yerden asfalizmeno sayılıyor.

İBANKİK'ten öde diyor Alimoğlu'na. Para olmayınca İBANKİK'ten ödeniyor mu be? He? Ben öyle İBANKİK'ten ödeyeyim. Ben eski kafalıyım. Ben gidip parayı vereceğim. Tık ödeyeceğim. Propobayinden. Bir evrom, iki evrom ne tutuyorlar? Oradan onu tutuyorlar. Buradan onu tutuyorlar.

Tarkan'ın yanında Abdide yok mudu dostum demiş Kurti. Olsaydı yüzünü gözünü yolardım, yoktu. Gazeteci sigortası ne demiş Çiko? Edo E-Up. Edo E-Up. Gazetecilere özel, özel sigorta. Ama Efka ile de anlaştı şimdi. Önceden ilaçları, doktorları, moktorların parasını, her şeyini karşılıyor. Önceden paramızı öderdik, bize geri yatırırlardı. Şimdi Efka ile anlaştılar, simetoki ödüyoruz. %15 simetoki. Efka'daki gibi %25 simetoki ödemeyiz biz.

Kral yargı dağıtıyor demiş Ümit Çaban. Ha? Nereden çıktı o laf? İnternetten alışveriş yapmaya param var ha demiş Ali Molla. Özat isteye ona çalırsın demiş Yasin. Özat'a çalarım. Özat benim adam. Sen Haşim'in adamısın.

0: Kankalarım, size söylemek istediklerim var, dinleyin beni.
1: İyi ki beni anam doğurmuş sizler için. Ben insanları eğlendirmek için yaratılmışım. Ne mutlu bana. Siz de mutluysanız burada, ben daha çok mutlu olayım. Vallahi billahi. İyi ki beni anam doğurmuş sizler için.
0: Vallahi billahi bak. Vallahi billahi. Doğru söylüyor Ali Molla demiş kardeşim. Doğru söylüyor demiş. Yasin, istediğin şarkı çalsın diye daha 15 sene dinlemen gerekiyor demiş Özat. Ya? Ha? Haşmet gitti. Bak Özat'ın abisi kaldı. Öyle kekelek gelip kakalak gibi ortada kaldı. Oh canıma değsin. Oh canıma değsin. Oh canıma değsin. Onu Facebook'tan da çıkardım arkadaşlıktan. Oh canıma değsin.

0: İlkan, Koltuzu'nun talihlerini gördün mü? Günaydın canım. Kolay gelsin, terapiler olsun demiş Gürdan Salim. Nasılsın Gürdan? Neler yaptın? Hayatında değişiklikler yapmaya kararlı mısın? Tahlil sonuçlarından sonra. Burak, günaydın. Sevgili dostlar. Enis Şerif. Ha, ondan sonra teşekkür edelim. Bu ne? Ha, bu. Bu ne? Bu da bu. Bu. Tamam. Erkan mesajcı. Mesajcı Erkan. Ertürbe.gr internet sitesi. Ertürbe diye Facebook'ta sitesi de var. Avant sayfası da var, bulabilirsiniz. 24 yıllık tecrübeyle her türlü mezar yapım işleri. Erhan Mezarcı, Mezarcı Erhan Baları Köyü'nde caminin bitişinde. Elci ve Daikin Bayi Ahmet Mustafa. Ahmet'ten herkes memnun. Isı programları için, eksik olma programları için gidin Ahmet'le konuşun, görüşün. Ahmet efendim bu konunun uzmanı. Elci ve Daikin Gümüşhane Bayi Ahmet Mustafa makine mühendisi. Evet. Hoppa. Lingo Tam Yabancı Dil Kursu. Eğitmen Elif Mümin. Kozlukepe'den Sikirli'ye giden yol üzerinde. Top sahası mevkiinde. Lingo Tam her yaş grubuna yönelik profesyonel dil eğitimi sunuyor. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi mezunu. Elif Mümin. Yüksek lisansını da İngiltere'de yapmış. Çocuklara özel eğitim Yunanca ve İngilizce. Lingo Tam Edu olarak Instagram'da bulun. Instagram'dan takip edin. Telefon numarasını isteyene verebilirim. Süperim süper. Very very good. Hep very very good olacak hepsi. Sen nasılsın demiş Gürdan Salih. Bundan bir sene önce de aynı şeyi söylemiştin ama bir sene de very good olamamış. Kusura bakma dost, acı söyler. Geçen sene de aynısını söylemiştin. Sen dalgana bakmışsın bir sene boyunca, bir şey olmamış. He? Ne olacak? Bir de bir soru sorardılar eğlencede. Onu sen mi sordurdurdun? Bir kilo demir mi pamuk mağbur diye Yasin. Bu akşam hep birlikte eğleniyoruz. Ay. Gülenecek mi buna? Ağam sen bana ve Karaçalılara güzel bir Selanik havası açma demiş Recep. He?
1: Değerli konuklarımız, paraylarımıza hoş geldiniz. Bu akşam hep birlikte eğleniyoruz.
0: Ne yapıyoruz? İyi ki doğdun Muzaffer. Allah sana iyilik sağlık versin Muzaffer. Hep böyle çalışaysın, bana paralar getireysin Muzaffer.

0: Aba Armut, gülmek için demedim. Ben çocuktum, hatırlamıyorum. Sen mi sorardın demiş Yasin. Ben öyle abuk sabuk şeyler sormam kimseye. Öyle abuk sabuk şakaları yapmam. Şakayım. Şaka mı o şimdi? Sen ne derdin? Bir kilo pamuk dağır derdin değil mi? Çünkü sen ufosun. Çok iyi hatırlıyorum, öyle derdin. Yalanı geç, doğruya bak. Çok sen çok saf bir kızansın. Haşimlerin oradan kendi evini bulamazdın, hatırlayayım.
1: Unut bir tanem, unut gitsin. Ona değil, sen bana bak. Neşveli ol
0: kal. Haşimlerin oradan salardık, evi bulamazdın.
1: Dalgana bak, ona değil, sen bana bak.
0: Bu dalgana bak dediği ne anlama geliyor Gürkan demiş Duran abi. Denizdeki dalgaya bak diyor. Senin

0: Benim gibi hayvansever dostlara, dostların hayvanlarına Dünya Hayvanlar Günümüz kutlu olsun.
1: Dalgana bak, dalgana bak, halı boş ver falcıya bak. Dalgana bak, dalgana bak, halı boş ver falcıya bak.
0: Efendim, şimdi Ahmet kardeşimiz bir şarkı istemiş, onu kırmayalım. Nerede? Ahmet misin sen? Ahmet Hatip misin sen? Abi Ahmet Ahmetmiş. Ben seni Ahmet ben seni şey sandım. Ahmet Hatip sandım. Ahmet Ahmetmiş. Şuradan da şuraya, şuradan da şuraya, şuradan da şuraya, şuradan da şuraya. Şuradan da şuraya herkes sevemez diye bir şarkısı varmış Ümit Besen'in. Evet, sevmek kolay değilmiş o şarkında da. Herkesin hayvanlar günü kutlu olsun demiş Yasin. Benim burada haremde iki tane kukilen oraya var. Allah'ım Allah'ım Allah'ım Allah'ım. Dün terliğimin bir tanesini aradım, taradım, aradım, taradım. En sonunda onların evleri var. İkisi bir arada yatıyor. Evin içine döşen altına sokmuşlar terliği. Zor buldum bana. Zor buldum vallahi billahi. Alo Çiko. Alo Çiko. Gene çok iş var mı Çiko? Ne oluyor? Kış geldi, insanlar haberi yaptırıyor bir şeyler. Mutfak yaptırıyor, dolap yaptırıyor, ev yaptırıyor be. Ama Çiko sen işten kendi evini yapamayacaksın be. Allah billahi. Kolay gelsin Çiko. Orijinal Çiko geldi. Diğerleri sahte. Bu orijinal. Bir dostumu bir kazıklamışlar. Bir kazıklamışlar. Tom Ford parfüm satmışlar. Yanındaki kızan da biraz salakçanaydı herhalde. Ya da ötekinin işbirliği halindeydi. Yanında da bir kızan varmış genç. Bu işleri biliyor dedi. İnternete girmiş, bunu al abi demiş. Bu demiş. 370 euroluk parfümü 100 euroya mı ne almış? Üstüne sıkmış, kokla diyor bana geçen akşam. Abi neyi koklayacağım? Ter kokuyor. Ter kokusundan karışık. Böyle garip bir koku aldım. Tom Ford öyle mi kokar? Ama dedi barkotu markotu var dedi. Barkotu olabilir. Parfüm aldığınızda parfümün üzerinde kutusunda böyle baskıyla yazılmış seri bir numara vardır. O numarayla şişenin altındaki numaranın birbirini tutması lazım. Baskının barkodun dışında o şişenin altındaki numarayla parfümün kutusundaki numaranın birbirini tutması lazım. Yoksa günümüzde sahte bir şeyler yapmak çok kolay. Gelinen teknolojiyle teknoloji buraya öyle bir yere geldi ki sahte ürün de yapmak kolay. Hiç kimse de 370 euroluk parfümü size 50 euroya 100 euroya vermez. Kızan demiş beğenmedi bunun kokusunu demiş ondan demiş. Ama nasıl beğenmeyeceksin? 370 euroluk parfüm alan nasıl koktuğuna bakmaz mı? Kaldı ki diyelim ki beğenmedin. Gidersin geri verirsin. Yani bu kadar basit bu. 370 aldıysan onu sana satan yer 200'e haydi haydi 250'ye geri alır. Gerçi hiç kullanmadıysan sadece işte bir kısım sıktıysan belki çok daha uygun fiyata geri alır. Her neyse. Yani böyle bazı şeyleri mantıklı, akıllı mantıklı düşünün. Günaydın Çiko demiş Duran abim. Günaydın Çiko. Vay ne güzel çiçekler. Perihan ne güzel orkideler.

0: sevmek kolay.
1: Osman yapma, Dünya Hayvanlar Günü diye. Bak bugün sana iyi davranmayı düşünüyorum. Yapma Osman. Gelip gelip kolumdaki künyeyi yemeye çalışıyor. Gelip gelip bak bak bak. Pijamamın altına saklıyorum. Bırak gelip onu delmeye çalışıyor bırak. Hem deler de gagası çok fena. Osman. Osman. Aklını başına devşir. Eyvah seni. Kaç kolumdan.

Şahin'de üretilen, Kavala'dan Dede Ağaç'a kadar dağıtımı yapılan nefis yufka. Şahin yufkası. Trakiotikes. Trakiotikes gevsiz. Koryatika filan. Koryatikes gevsiz. Sevgili dostlarım, bakkal ve marketlerde deneyin. Şahin yufkası, Fatih'in yufkaları. Ve San Siro farkıyla berberlere, kuaförlere her türlü kozmetik malzemesi temin ediliyor. Bütün berberlerin, kuaförlerin komple dizayn yapılıyor. Koltuk satışı, işte yıkama koltukları, hepsi berbere ve kuaförlere ne lazımsa San Siro'da mevcut. San Siro fark yaratıyor sevgili dostlarım. Bu alanda da fark yaratıyor. Erol Agromix Çaymakır köyünde inşaat malzemeleri, plakakiler, fayanslar, duvar süsleri, züccaciye ürünleri, nalbure ürünleri praktikal güzelliğinde Erol Agromix olarak Instagram ve Facebook'tan da takip edebilirsiniz. Erol Agromix. Evet. Dört mevsim aile lokantası, dört mevsim aile tabernası. Sizin de tabernanız olsun, gidin yemek yiyin, oturun konuşun. Harika bir ortamda, dört mevsimde de güzel, dört mevsimde de harika hafta sonu çevirme var. Hafta sonu kuzu çevirme var, hafta sonu kokoreç var. Lapır lapır dökülüyor etler. Sevgili dostlar, tavsiye ediyoruz. Dört mevsim, Hamdi abi bekliyor.

hayat var. Sensiz soframda taş olsa aşlar, sel olsa yıllar, kan olsa.

Sen bu Volvo'dan seni Volvo'dan senede kaç kilometre yapıyorsun? Her sene servise gidiyorsun. Bir de sala selanne. Aba git İlkan'ın kardeşine yapsın servisi, ne bol param var demiş Junior İlbebici. Ay çok boş konuşuyorsunuz ama Junior İlbebici, sen de nereden çıktıysan vallahi boş konuşuyorsunuz. Tüm arabalar 10 bin kilometrede servise gider. Volvo'lar hariç Volvo'lar 30 bin kilometrede servise gider. Benim bu üçüncü servisim. 61 bin mi 65 bin mi kilometrede mi ne tam hatırlayamıyorum. Üçüncü servisim, yani şansım o, yılda bir kere servise gidiyorsunuz. Ya yılda bir kere ya da 30 bin kilometre, hangisi önce gelirse. Ben 30 bin kilometre yapamıyorum. Sene dolunca servise gidiyorum. Şimdi bu iyi yanı. İkincisi, artık yeni nesil arabaları mutlaka ama mutlaka diagnostik alete bağlatmanız gerekir. Diagnostik alet sadece Volvo'da var. Başka kimse de yok. Yani mecbursunuz Volvo'ya gitmeye. Geçen de İvanidis'le konuşuyoruz. İşte Volvo'dan falan bahsetti. Dedim ki yani mecbursun dedim bunu şeye götürmeye, Andiprosopya'ya götürmeye. Evet dedi. Zaten dedi öyle yap dedi. Çünkü diagnostik alet sadece onlarda var. Yani garantim bitse bile onlara gitmek zorundasın. Kim... çünkü diagnostik alet sadece onlarda var. Yani garantin bitse bile onlara gitmek zorundasın.

Benim hiç ne arkadaşım var ne dostum ne bir şeyim var. Kimseyle geçinemiyorum. Hiç kimseyle geçinemiyorum. Bir kuşlarım var, köpeklerim, kedilerim var. Onlara verdim kendimi, ne yapayım? Akıllı dur, şarkı söyleyeceğim.

Midyatlı güzel yârim. Günaydın kral, kolay gelsin. Sabah sabah bu enerjiyi nasıl buluyorsun? Hayırlı yayınlar olsun. Dünya Hayvanlar Günü kutlu olsun demiş Feridun. Dünya Hayvanlar Günü kutlu olsun. İki ayaklı hayvanların günü değil yalnız bugün. Bugün dört ayaklı hayvanların günü. Tabii iki ayaklı olanlar da var. Şu anda sol kulumda duruyor. Bugün gene çok yaramazlık yapıyor bak. Sol kulumda şu anda sakinleşti. Bir dakikalığına sakin kalabilir. Benim Osman iki ayaklı kuş. Evet. Enerjiyi nereden buluyorum hep söylüyorum. Özellikle bu sabah kalktım. Nasıl bir keyifsizlik var üstümde. Ha böyle canım istemiyor program yapmak. Öyle bir şey var. Böyle bir ağırlık var. Vay dedim bugün dedim programda hiç neşeli olamayacağım dedim kendi kendime. Başlarken de bambaşka bir şey. Yani programı açarken de sizin mesajlarınız gelmeye başladı andan itibaren. Müziğin sesini duyduğumda müziksiz yapamıyorum zaten. Bir, etsiz yemek yemem. İkincisi müziksiz yapamam. Kırmızıyı da severim. Etsiz yemek yemem. Müziksiz yapamam. Bu kadar. Ya enerjiyi nereden buluyorum? Sizin enerjiniz bana geçiyor. Bir de bir şey var, çok klasik bir şey var ama ne yaparsan yap, aşkla yap, şevkle yap. Ne yaparsan yap, her şey için geçerli bu. Yaptığınız şeyi aşkla yaparsanız, şevkle yaparsanız, yaptığınız o işten de hayır gelir. Karşınızdaki insanlar da mutlu olur, siz de mutlu olursunuz. Bakıyorum bazı radyocular ölmüşler. Sırf sponsorluk için program yapıyorlar diye düşünüyorum. Bilemem niçin. Yani sponsorlar olmasa program da yapmazlar herhalde. Hoş ben de yapmam. Yani benim de sponsorum olmasa ben de niye oturup program yapayım ki 5 saat günde. Yani eğlencesini haftada bir iki kere yaparım. Belki. Çünkü bu bizim işimiz. Biz bu işten para kazanıyoruz. Başka iş yapmıyoruz yıllardır artık bu işte. Şey olmuşuk. Bakalım kaşarı gibi olmuşuk. Meşhur abla nasılsın bakayım? Günaydın. Senin kız iş tuttu. Sabahleyin saat 6.30'da işte oluyor. Bacakları kıçına vuruyor kaçışlarken. Nasıl seviniyorum. Dün ilk günüydü çalıştı. Dün gelmiş. Dedesine diyor, dedesi diyor gel konuşalım da yapalım da. Ben çok yorgunum uyuyacağım. Uyuyacağım diyor. Ay, nasıl sevineyim. Dükkanın hemen karşısında gıdap mı ne oldu onlar ha? Orada çalışıyor. Kendi hapı kadar stasis. İşten çıkarken de da bunu işe su sokuyorlar, burnu süttürüyorlar, dükkanda da çalışıyor. Oh. Ondan sonra ev hastaları da var, hastalara da gidiyor eve. Oh, ha bakalım görsün dünya kaç bıçakmış çalışsın. Dayısı senelerdir 6.30'da kalkıyor. He? Ya? Bakalım ne kadar dayanacak. Kim olmuş gibi radyocular diyor Nurettin. Sen bilirsin. Benim söylememe gerek var mı? Nurettin'ciğim. Ne yaparsan yap. Aşkla yap. Sevgiyle yap. İstekle yap. Haksız mıyım Nurettin? Neler oldu gel. Çağla'yı bırakmasaydın şimdi üç güveysi olacaktın Türkiye'de. Tokla gezecektin demiş Junior Leblebici. Ben bırakmadım onu beni bıraktı ben. Niye bırakacağım onu beni bıraktı. Sen bu Volvo... Hadi. Oğuz ellerini göndermiş. Külliyecik elleri var. Külliyecik eller. Anladın sen onu. Külliyecik. Allah iyiliğinizi versin. Güldüresiniz beni. Allah iyiliğinizi versin. Günaydın Gürkan Bey kardeşim. Çanakkale'den selamlar demiş. Abdullah Erkan Bey abim. Gerçek yolculuk varacağın noktayı düşünmeyi bıraktığında başlar demiş. Bir Japon atasözü. Varacağın noktayı düşündüğünde gerçek yolculuk başlarmış. Bugün gelecek köye demiş meşhur ablam. Ayakta uyuklarsa şaşırmayasın. İşten çıkacak köye gelecek demek ki. Oh. Başka iş yapmak istersen gel agam demiş Tolga. Yarım saat tutmazsa beni kovalarsın bak. Ben bu işten başka hiçbir işe yaramam bak. Yarım saat tutamazsın beni kovalarsın. Ya sen beni döversin ya ben seni döverim.

0: Çok merak ettim. Çağla nasıl vurdu tekmeyi anlatsana demiş Recep. Sen benim merak ettiklerimi anlatıyor musun? Sen 60 yaşına gelmişsin. Niye geç evlendin? İkinciye mi evlendin? Kaçıncıya evlendin? Niye küçücük kızanların var senin diye sordum. Hiç cevap vermedin. He? Torunun yaşında kızanları var. O kızanlar senin torunun olması lazımdı. Anlat bakayım onu bana.
1: Çaldım saza.
0: Aşk bitti, istek yok, zorunda her şey mecburiyet demiş Leyla. Aşk bitti, istek yok mu? Ha? Sizin evlilikte mi her şeyi zordan yapıyorsun? Ne ben ne diyorum, siz ne anlıyorsunuz be? Siz deli olmayasınız be.

Sen nasıl dayısın, çalıştırırsın yeğenini. Ver bir 100 binlik, kurtar kızancı demiş Junior leblebici. Bu da yeni çıktı başıma. Adaşıma ve sana günaydın fıstıklar demiş Faik Şikerci. Yok adaşın, avda başka yerlere gitti, başka şehirler.

Ben Seda Sayan mıyım ha? Seda Sayan bütün sülalesine bakın ya. Aptal. Söze niye gelmedi? Bütün kardeşlerine, madişte, anasına, babasına, bütün sülalesine bakıyor, çalışıyor. Ötekiler yiyor. Bir de çıkmış canlı yayına geçen gün. Nursel İdris'in gıdısını yaptıracağım, sponsor ben olacağım diyor. Yani ben ödeyeceğim parasını demek istiyor kibarca. Gıdın diyor, gıdını yaptıralım diyor. Onun gıdısını yaptırmak Türkiye'de her şey kazikasyon zaten. En azından bir 50 bin eurodur gıdıyı gerdirmek. Nani nani nani nani nani nani nani nani nani nani nani nani. Foston ecdadı biliyor musunuz? Foston ecdadı var. Mermer deyince, mermenci deyince Coşkun Ent ve ekibi sevgili dostlarım. Her türlü mermer işi. Toptan ve perakende satışlar. Susurköy'den Kozlardere'ye giderken köprüyü geçer dereyi geçer geçmez sağda yapma be kuşum be. Çok delisin. Vallahi billahi yok böyle bir delilik be ya. Mermerci Coşkun Ent ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Coşkun Ent Marmaras olarak Instagram'da da bulabilirsiniz sevgili dostlarım.

0: İş konuşuyorduk, evliliğe nereden geldin diyor. Sen geldin evliliğe, aşk bitti, istek yok, zorunla her şey, zorunla her şey mecburiyet yazmışsın. Ben niye geleceğim evliliğe, sen gelmişsin. Size eski kocalarına da bakıyor mu Seda Sayan demiş Yasin.
1: Anlatayım sana, Allah bana 36 sene sonra verdi o kızları, 26 sene sonra. Pardon. Allah'ım öyle yazmış. 26 sene sonra sevindirdi benim yüzümü.
0: Ha sen evlendin de çocukların geç oldu.
1: Sıra sende, sen anla.
0: Onlar ikiz mi Recep? Onlar tüp bebek mi Recep? Vay ne mutluluktur ama, değil mi? Hakikaten çok büyük mutluluktur. Tebrik ederim dostum. Vallahi bak, teknoloji gelişti, tıp gelişti. Ne güzel şeyler yaşanıyor. Tıpta birçok şeye çare bulunuyor. Evet. Bir de gerizekalılar var. Bu gelişen dünyada neyi tartışıyorlar? Abdest alırken suyu şak şak şak fazla şaplatırsan mabatına su kaçar mı? Su kaçarsa abdest bozulur mu diye onu tartışıyorlar. Bu sabah mabadımı yıkarken onu düşündüm. Dedim nasıl, dedim, kaçıyor insanların mabadına su be ya. Şap şap şap vuruyorum, ben hiç direm su girmiyor yani. Benim conta gevşek değil. Nasıl kaçıyor insanın mabadına su? Bak vallahi billahi çok ciddi söylüyorum. Ha, olabilir mi böyle bir şey? Benim contamı çok sağlam, yok yok da nasıl yani? Bak bunu, bak çok ciddi söylüyorum. Size de öyle oluyor, fazla şaplatınca içine su mu kaçıyor? Nasıl şey bu böyle? Peki onların klapeleri bozuk herhalde. Kaçırıyor. Ben hızlı hızlı vurdum bu sabah. Kan kaçacak bir şey yok. İstesem de olmuyor.

0: Onlar ne bileyim makinist, el mensubu mudur nedir? Naskaçıya bağırdın bayıkan. Vallahi billahi bak, bu sabah yemin ederim yalan söylersem onu düşündüm.
1: Birmiş bir siyah.
0: Ben azıcık kaçsın da tertemiz olsun isteyeyim. Kaçmıyor, kaçmıyor.
1: Gattar, gattar. Tesbihi sarken rimar.
0: Gırt gırt diye ses gelecek. Bak güzel tarihtenin. Tamam mı? Nasıl bir tabağa Just Green'in deterjandan koyuyorsunuz. Porselen tabağı gırt gırt diye ses geliyor ya. Mahattan da Totoş'tan da öyle ses gelmesi lazım. Gırt gırt diye ses gelmezse tekrar tekrar tarihtenin. Tekrar tekrar. Burası soğuk soğuk suyu. Oh, oh. Su gibi temizlik var mı?

Yaşa be Recep'im ben. Yaşa be bak. Seneler 26 sene sonra çocuk sahibi olmak çok güzel bir duygu olsa gerek. Vallahi. Hem de ikiz onlar değil mi? Maşallah. Maşallah.

0: Kolay gelsin Gürkan abim, kolay gelsin. Muhabbet çok koyu bugün demiş İlker. Sağ ol İlker'im, sağ ol. Yasin. Melek ve Dilara ellerinden öper demiş Recep. Ben de onların yanaklarından öperim. Yok bugün büyüğü 6, küçüğü 4 yaşında demiş Recep. Bir dakika be Recep'im, 26 sene sonra tüp bebek olmadan mı oldu bunlar? Birisi 6, diğeri 4 yaşında. 26 sene sonra nasıl oldu? Ne oldu da fabrika gibi üretime geçti, 26 yıl bekledin. Allah Allah. İlginç. Sıcak sudan dene diyor Tolga. Sen denedin galiba sıcak sudan. Hayırlı programlar reis demiş Oktay Ahmet. Sağ olasın. Nasılsın bak Gürkan abi demiş Çikom. Nasıl olayım? İyiyim işte. Bomba. Bomba. Sen de iyisindir inşallah Çikocuğum. Diyarbakır yoluna. Ne ne ne ne. Abi bu leblebici sana laf mı atıyor? Blokla hemen, çek hemen blok ona demiş. Mesaj hattından yazıyor kim olduğunu görmeyeyim diye. Halbuki daha iyi görebiliyorum IP'sini MIP'sini. Evet, 87.202.9.57 IP'si. Hemen tıklayalım. At DSL Home, Aleksandropoli üzerinden bağlanıyor. Buralardan yazıyor. Counter GR haritada gör. Evet. Hayır, mesaj hattına normal profilden yazsanız da, mesaj hattına güvenlik kodu giriyorsunuz, onu yapıyorsunuz, bunu yapıyorsunuz, at nickname yazıyorsunuz. Oh oh oh. Uğraş dur.
1: Aynen, 26 sene sonra fabrika şeye geçti.
0: Üretime mi geçti 26 sene sonra? Bundan sonra ürettir dur. Vay yarabbim. Şimdi çalışmalara devam et. İki tane de erkek kızlar olsun.

Yaşa be İlker. Hep gül be. Hep gül. Satabildin mi kavunları? Bayağı para kazandın bu kavun işinde. Ya ben de işte niye kavun işine gireyim? Battakya da öyle. Birisi bir işte başarılı olunca hemen taklit etmeye çalışıyor ötekiler. Bizim burada öyle. Öyle burada. Ha, Van para bu kavun işinde bak. Emirhan karpuzları sattı. Gitti ta Lefkada Mefkada oralarda tatil yaptı. Bir de İtalya'ya gitti. Bak bak. Biz gene gittiğimiz yere işimizden gidiyoruz. Hiç tatil yapamadık bu sene hiç. Hep çalıştık.

0: Kalfa Pastanesi.
1: 2,5
0: Kalfa Pastanesi. 7,5 5 2,5 5 7,5 5 eski ya bunlar. 2,5 10 Şimdi Kalfa Pastanesi bakın yeni bir ürünleri var. Deneyin. Bayılacaksınız. Fıstık, kavrulmuş fıstık, karamel ve çikolatanın muhteşem ürünü pırak halinde. Bugünlerde hep soruyorum onun adı, ona ne isim verdiniz falan diyorum ama hiç Mehmet falan yazmıyor. Yazıyanlar beni bir tarafa kalma pastanesi bugünlerde. Kaç kere sordum. Ya bak uçacağızım sordum dedim onun adı ne dedim, isim buldunuz mu ona dedim. Bulmadıysanız Cien, Gürk annesi ne olursun onun adı. Cien Zavazingosu olsun, Cien Pırakyaları olsun. Kalfa Pastanesi bir profiterol yazıyor, yapıyorlar. Allah Allah Allah Allah Allah. Muhteşem bir şey profiterolü. Lokumları zaten biliyorsunuz. Lokumları zaten dünyaca batı takiyaca ünlü dünyaca deviğine babartıyalım. Evet Kalfa Pastanesi fark yaratan, kaliteli malzemelerle çalışan, güler yüzlü ekibiyle size hizmet veren Kalfa Pastanesi. Kalfa Pastanesi. Seneye 10 çok şükür Gürkan abi çıkardım. Bayağı para, seneye 10 dönüm ekeceğim demiş İlker. Yaşa. Yaşa.

Karpuz da ek. Emirhan abine rakip ol. Karpuz da ek. Selamlar abim genç. Geçenlerde bir video gördüm. Barış Manço 32 günde bir genç soruyor. 32. günde bir genç soruyor. Düşünce özgürlüğü için ne yaptınız? Güzel bir cevap veriyor. Benim herhalde berbere gidecek paramın olmadığını düşünmüyorsun. Bakar mısın cevabın güzelliğine demiş. 32. günde bir genç soruyor Barış Manço'ya. Diyor ki düşünce özgürlüğü için ne yaptınız? Barış Manço da diyormuş ki benim herhalde berbere gidecek paramın olmadığını düşünmüyorsun. Ama ben bir şey anlamadım ama bundan. Junior leblebici. Niye sen şimdi nickini değiştirdin Junior leblebiciden Ali yaptın nickini? He? Senin kim olduğunu biliyorum, açıklayayım mı canlı yayında? He? Sen onu söyle. Avda en azından bir şey vuruyor mu demiş Faik Çekerci. İnşallah vurmaz. İnşallah amin vurmaz Faik Tuzlacı. İnşallah. Bizim köydeki karpuzcular 2 sene sonra altlarına Mercedes çektiler diyor Çiko. Sen hangi köydensin Bartlim? Aa, Mercedes çektilerse kesin seneye ben işi gücü radyocu bırakıp karpuz ekeceğim. Karpuz ekeceğim ben. Karpuz çok su istiyor Gürkan abi. Benim kavunlar susuz oldu bu sene demiş İlker. Aa, tabii karpuz kum yer ister, su ister. Benim 26 sene sonra yaşadığım mutluluğu anla herkesi yaşatsın inşallah demiş Recep. Düşmanlara yaşatmasın. Dostlara yaşatsın. Düşmanlara yaşatmasın. Beter olsun düşmanlar. Çam gibi devrulsun. Çam gibi devrulsun düşmanlar.

gebersin gebersin, midem patlıyor hiç kanama geçiresin, doktorlar yanlış iğne vura belden aşağı felç kalasın, yatalak kalasın, bana muhtaç kalasın, ben de sana bakmayan bir tekme vuram, bir tekme de benden yemiş olasın, gebersin, gün yüzü görmeyesin, dışarıda aç susuz kalasın, bakanın olmaya.

0: Bak gençtir, sen de bir kızan yap demiş Yasin. Benim fabrika kapandı. Vurdum kilidi fabrikaya ben. Günaydın Gürkan abi, hiç olur mu öyle şey? Çok yoğunuz yine bugünlerde, duymamışsınızdır. Ben buldum, isim Karamel Bum dedim ama çok uzun dedi Mehmet. Beğenmedi diyor Gülsüm. Biz de bizim kara köpeceği küçük olanı Oreo dedik. Bizim de Senem beğenmedi. Senem beğenmediği için inadına ben Oreo koydum ismini. Senem'le çok çok kontra gidiyoruz.
1: 2,5-5, 7,5-10.
0: Karamel Bum. Ben de beğenmedim. Ben de beğenmedim. Başka bir şey düşünün Gülsüm. Kim çalıyor bu oynamasını demiş Sani. Ben çalıyorum enişte. Ben.
1: 7,5-10.
0: Günaydın Fikret abi. Günaydın. Vallahi Fikret abinin yazdıkları olmasa Fikret abi yalancı çıkaracağım. Dün dedi Ayşe ablanı çıkardın mı dedi. O doldu dedi. Söylemedin sen bana dedim. Yazdım ben sana dedi. İçimden dedim. Vallahi bilen yazma dedi. Bu sabah baktım vallahi yazmış. Yemin ederim. Yemin ederim ya, elinde kanıt olmasa Fikret abiyi deli çıkaracağım. Vallahi iftira atacağım adamı. Ya ben kafayı yemişim, bozmuşum kafayı. Amin çok amin Gökhan Karali. Çok amin. Manyaksın sen demiş Recep. Ama düşmanlara bir duacık okudum. Sen gene. Ela Mesut. Ela. Traktörcü Mesut'a şişama. Yapıştır. Yapıştır Mesut. Yapıştır. Solis Pekiyot'te. Yapıştır. Aa, Ayşe ablam durdurmuş sponsorluğu. Ondan dinlemiyor radyoyu. Zaten zordan dinlerdi. Ayşe abla. Selam söyle Ayşe ablaya. Gürkan seni silmiş defterden de. Hüseyin Aga burada mısın sen bu sabah? Sen de yardımcı ol. Siz Mehmet falan bulun o zaman Gürkan abi, ben aradan çekiliyorum demiş Gülsüm. Dur bakayım düşüneceğim. Ben onlara bir isim bulmak lazım. Bu zamazingolar çok acayip bir şey. Vallahi billahi. Fıstık, karamel ve çikolata. Oh oh oh oh. Git elleri, bunu da kopar. 225 euroluk kulaklığın anacını kopardın tellerini geçen gün. Bunu da kopar.
1: Şarapçı bunlar enişte.
0: Kaç kulaklığın üstünden kaç? Ha şimdi kendini tutturmaya da tutsam götüreceğim annemlerin tarafından babama bırakacağım.

0: koluna beyaz boyalan mı yazdı? Gürkan ne? I love you kalp koymuş. Ella! Nijeryalı dostum. Nijeryalı dostum. Neydi bunun adı be? Unuttum abi onun adını. Doğru sene selamlar. Sevgili Hıdır, Nijerya'dan dinleyen Nijeryalı bir dostumuz var. Nijerya'dan dinlemiyor. Nijerya Almanya'da çalışıyor. Ona Nijerya dilinde günaydın, seni seviyoruz. Lorsen diyelim.
1: Tamam, bir saniye. Bakıyorum. Gürkan, Nijerya'da tek bir Nijerya dili yok aslında. Yüzlerce var ama mesela Yoruba dilinde şöyle diyebiliriz. Eka aro anifere. Yani günaydın, seni seviyoruz. Kıtır'dan Nijerya Almanya hattına selam.
0: Eka aro anifere Lorsen. Yüzlerce dil varmış evet. Nijerya'da. Oo,
1: aynen öyle.
0: Nasıl anlaşıyor bunlar kendi aralarında? Peki bu Nijeryalılar kendi aralarında da anlaşamaz o zaman.
1: Ya İngilizce konuşuyorlar genellikle. İngilizce olduğu için hani İngilizce üzerinden anlaşıyorlar ama Yoruba, Igbo, Hausa buna benzer yüzlerce dilleri var.
0: Ha, Yoruba, Igbo, Hausa, Mansa, Hausa, Drasa ama İngilizce konuşuyorlar. İngilizce biliyorlar mı Nijerya'dakiler?
1: Tabii canım, İngilizce biliyorlar. Nijerya'da İngilizce resmi dil. Yani devlet, eğitim, medya hepsinde İngilizce kullanıyorlar.
0: Hızlı İngilizleri ta Afrika'ya kadar çünkü şey yaptılar değil mi? Koloni kurdular. İşgal ettiler oraları.
1: Aynen.
0: Aynen.
1: Sömürgecilik.
0: Sömürgecilik. Ondan sonra kalkıp bize insaniyet namusu ahlak dersi veriyorlar değil mi? Vallahi billahi. Öyle.
1: Aynen. Öyle abi.
0: Öyle abicim.
1: Öyle.
0: Öyle. Öyle. O zaman Lorsen'e İngilizce bir şeyler söyleyelim. Hadi bakalım.
1: Tamam, söylüyorum. Good morning, we love you. Nijerya'dan dinleyen dostumuza sevgiler.
0: Nijeryalıları seviyoruz diyelim. İngilizce.
1: We love Nigerians.
0: We love Nigerians.
1: We love Nigerians.

0: Çok seviyor seni demiş. Adımı eline yazmış Lorse. Ama o Alman'a, o Hitlerci Alman'a sevdiremediniz de beni. Baş börekçim, baş lahmacuncum, baş pidecime şaba. Mehmet Baraki dedi, onu da ben beğenmedim demiş Gülsüm. Ben de beğenmedim. Nasıl Baraki'miş canım? Bar gibi. Ben de beğenmedim Baraki. Fıstıklı bir şey olsun. Sensin fıstık. Fıstıklı bir şey olsun yani. Böyle çok baskın bir fıstık. Çok güzel bir fıstık tadı var. Fıstıklı bir şey olsun.
1: Orkestra grup melodiden.
0: Fıstık obalı. Fıstık obaraki.

0: Kıdırcığım.
1: Buyurun Gürkan Bey.
0: Efendim şimdi Kalfa Pastanesi var benim sponsorum. Onlar çok evet. güzel bir yeni ürün yapmışlar. Kavrulmuş fıstık, karamel ve çikolatanın muhteşem uyumu. Böyle puraki şeklinde, puro şeklinde ama buna isim bulamıyorlar. Sen düşün bakalım, buna bir isim verelim. Böyle yoğun fıstık tadı, karamel ve çikolatanın karışımı. Ne olabilir bunun ismi?
1: Vay canına, kulağa çok lezzetli geliyor. Belki fıstık karamel ya da karamelino. Eğer daha böyle yerel Türkçe akılla kalacak bir şey istersek de mesela fıstık rüyası. Nasıl?
0: Fıstık rüyası. Bunun İngilizcesini evet. söylesek olmaz mı? Fıstık rüyası.
1: Pistachio İngilizce... dream.
0: Pistachio dream.
1: Pistachio dream. Evet. Pistachio yani bir dream. Rüya hissi veriyorsunuz.
0: Fıstık rüyası.
1: İngilizce'de aynen öyle.
0: Başka?
1: Fıstık karamel. Fıstık ve karamelin birleştiği yerde fıstık karamel diye bir kelime uydurdum. Moda akılda kalıcı olabilir. Eğer daha böyle uluslararası bir hava yakalamak isterseniz de Antep karamel bliss. Mesela mutluluk, huzur, o Antep, hissi veriyor.
0: Antep fıstığı yok ki bunun içinde. Yer fıstığı var.
1: Aa,
0: ya.
1: Yer fıstığı. Ha? O yer zaman fıstığı. O zaman yer fıstığı rüyası diyelim. Çok özür dilerim, kaçırmışım. Peanut dream.
0: Peanut dream. Peanut dream, peanut dream. Bak bunu tuttum.
1: Evet.
0: Peanut dream.
1: Evet. Peanut dream. Harika. Bence uluslararası bir şey var, havası var. Aynı zamanda akıllı kalıcı ve lezzetli.
0: Peanut dream.
1: Evet.
0: Kafa Pastanesi'nden peanut dream isteyin.
1: Tamam.
0: Heh, okey derseniz olur. Peanut dream. E hani Almanca nerede demiş Seher? Niye Almanca olsun ki? Peanut dream. Nasıl Gülsüm? Aba kim bu ork, çok merak ettim demiş Salih Sassani. Süleyemem.

Çok selamlar abicim, iyi yayınlar. Karacalköy ve Kozlardere'den çok selamlar demiş Safa ve Ata Hacı. Bizim Sinan'ın çifte telli şarkısı size enerji versin. İyi günler, good days demiş Gülşen. Yeme tellerim, hoş hoş hoş kuş, hoş kuş, hoş kuş. Gel buraya, gel.

0: Mavi kafeinden selamlar ve saygılar demiş Alperen. Nasıl mavi kafein? Alperen mi? Karacalköy, Gözlerdere'de misiniz? Neredesiniz? Kuşa hoş denir mi ben? Manaka. İnek diyor İlkan. E ne diyeyim, kuşa ne denir? Kış denmez, kış tava denir. Ben ne diyeyim?
1: I love you too, Burkhan. I love you.
0: I love you. Blursen. Blursen kaç kilo be? He? Kaç kilo bu be? 50 kilo var mı? Bura ne zayıf Arap? Bura ne zayıf Arap bura? Arap. İnsanın zayıfı da çirkin duruyor. Bir karar olması lazım. Ha? Kuru kemik Arap. Ay yarabbim ya Resulallah. Ay yarabbim ya Resulallah. İllahçı da kuru temizleme, yaş temizleme. Yatak temizleme, döşek temizleme, biyolojik temizleme. İllahçı da. Ve bizim kızanlara Era'ya, Mera'ya, Şakir'e günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Onlar traktörlerin etbülü sorunları, problemli arabaları yapmıyorlar. Arabalı kaldıracağı yokmuş. Traktörlere hizmet veriyorlar. Eray Feyiz ve Şakir Mehmet Kozlukepir'de iş makinesi ve traktörlerin tamir, bakım ve servisi. Her marka ve yeni model traktör ve iş makinelerine diagnostik okuma ve arıza tespiti. Her türlü EdBlue ve TPF sorunlarının çözümü. Hidrolik yüksek basınç hortumları, markuşları özel makineyle yapılıyor. Cisimlerin hidrolik bukalarının tamiri ve orijinal yedek parçaları bulunuyor. Traktörleri ve iş makinelerine orijinal ve uygun fiyata yedek parçalar temin ediliyor. Her cebe uygun motor yağları bulunuyor. Bizden su motoru tamiri ve yedek parça temini. Sevgili dostlar, yolda kaldığınızda mobil servis hizmetleri de var. Çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin diyoruz. Safa İmamoğlu. Safa bir video göndermiş. Yaşayın bir kızancıklar. Dur bakayım ne demişsiniz bak kızanlar be ya. Dur bakayım.
2: Çok selam olsun sana Gümrüce eden. Evet Gürk abicim, çok selam olsun sana Gümrüce eden. Seni dinliyoruz.
0: Yakışıklı yaşayın be. Yaşayın be yakışıklı evet. Kızanlar be. Yaşayın be. Seviyorum sizi be. Vallahi billahi seviyorum be. Yaşayın. Safa yaşa be. Ne güzel adım var be Safa. Oradaki bütün kızancıklara şaba.
3: Orkestra grubuna diren. Damada gelinen şaba.
0: 80 kiloyum diyor, ince uzun diyor Tayfun. Hakan çordan be. 80 kilomuş.

Manchester Grup Melodi'den Damada Geline Şaba. Günaydın Gürkan abi, kolay gelsin. Haydi cumalar sadık şarkı fayansçı Adem ve Önder Kurum'a gelsin demiş Hüseyin Mümin. Yaşayın fayansçı Adem, Önder Kurum yaşayın. Ben 60 kiloyum Gürkan abim, yem yem ki kilo almayayım demiş Şeker. Alma zaten. Kilo alıp da ne yapacaksın? Dedin nerelerde yazmaz oldu. Mehmet Hüseyin Agam, herkese aynı cumalar derim. Gürkan, günaydın, yayınlar kolay gelsin demiş. Ellerinden öperim Mehmet abim. Ellerinden öperim sevgiler sanırlar. İyi programlar bakayım Gürkan abi. Proto Epal'den selamlar demiş. Mustafa'cı Mehmet, yaşlayın kızanlar. Yarın beni rahat rahat dinleyebileceğiniz yarın cumartesi kısmetse. Proto Epal'e, birinci Epal'e de günaydınlar. Çok iyi Gürkan abi ama İngilizce bilenleri olacak gibi sadece çikolatanın satışı. Adını aklında tutup kimse gelmez ve bunu almaya demiş Gülsün, doğru. Zaten sizinkiler de anlamaz, aklında tutamaz. Yani annem babam falan. Pistachio dream miydi neydi o? Ben bile unuttum. Yok, Türkçe olmalı bunun ismi.

0: Biz buna Türkçe bir isim bulalım. Mükafa Pastanesi'nin yer fıstıklı, karamelli, çikolatalı Turakisi'ne, Prosu'na Türkçe bir isim bulalım.
1: Tamam, Türkçe düşünelim. Mesela karamel rüyası, fıstık düşü, tatlı masal ya da biraz daha modern ama Türkçe duran karamel harmanı gibi. Benim kulağıma en sıcak gelen fıstık rüyası oldu. Hem samimi hem de akılda kalıyor. İstersen biraz daha eğlenceli ya da daha klasik tarafa da kaydırabilirim.
0: Kaydır.
1: Olur. Eğlenceli tarafa kayarsak fıstık şenliği, karamel patırtı, tatlı fıstık gibi isimler olabilir. Daha klasik istersen karamel armonisi, fıstık zarafeti, tatlı uyum gibi daha dingin, bitirine yakışan bir hava yakalarız.
0: Fıstık rüyası.
1: Sen daha sıcak.
0: Fıstık rüyası, fıstık güzel rüyası gibi.
1: Tamam. Güzel, fıstık rüyası o zaman.
0: Fıstık rüyası.
1: Kulağa sıcak geliyor.
0: Göğsüm fıstık.
1: Aynen,
0: rüyası.
1: Aynen, fıstık rüyası.
0: Göğsüme şimti babası bağıracak.
1: Hem
0: İşi gücü bırakıp çok işleri var, bağıracaklar ona. Diyecekler Gürkan'la mı uğraşıyorsun canlı yayında? Kafa Pastanesi'nin işi gücü var.
1: Evet, sen yayındasın, orada tempo yüksek. Fıstık rüyası akılda kalsın, gerisi işin akışı.
0: Fıstık rüyası. Fıstık rüyası. Buldum fıstık rüyası. Babam aklımda kesin tutamaz demiş Gülsüm. Fıstık rüyası. Kafa Pastanesi'nin bitti. İtiraz et istemem. İtiraz istemeyeyim. Tamam mı? Fıstık rüyası. Bitti. Tuhaftisa ve tosokalataki. Fıstık rüyası. Oh, dünden kalma lahmacun varmış. Gittim bu uzun uzun Edirne havası çalarken lahmacunun arasına soğan koydum. Maydanoz koydum. Geldim şimdi onu air fryer'da ısıtıyorum. Çıtır çıtır olacak. Of of. Canınızı mı hissettiriyor? Hay Allah ya Rabbi, olma. Yapma böyle Gürkan. Yapma. Fıstık rüyası. Yepyeni bir lezzet. Kafa Pastanesi'nde. Kafa Pastanesi'nde.

0: Dedem yazamıyor Gürkan abim, dayıma araba taşıyor diyor İlker. Ha, kolay gelsin. Fukan koy Puro karamelin kısaltması demiş Yasin. Fıstık rüyası. Ben onu söyledim Mehmet'e, daha önce Yunanca olmuyor abla dedi. Şimdi sen de söyledin, o mecbur kabul edecek Gürkan abi demiş. Kabul ettirilmiştir, bitti. Yunanca olsun olmasın. Olsun olmasın, biz bunun adı fıstık rüyası koyduk. Mehmet daha işte gelmedim ben Gülsüm. Kulaklarından tutacağım, denizi göstereceğim Mehmet'e. Fıstık rüyasının Yunancasını, Yunanca ya da bir, yani Yunanistan'da satılacak ya bu fıstık rüyası sevgili Hıdır'ım. Yunanca'ya uygun da bir şeyler söyleyelim. Yani fıstık rüyasının Yunancasından söyleyelim.
1: Tamam, hemen bakıyorum. Yunanistan için en doğal karşılık Oniro fıstık yu, yani fıstık yu rüyası gibi olur. Eğer yer fıstığını özellikle... Evet. Oniro fıstık yu. Aynen. Eğer yer fıstığı olduğunu vurgulamak istersen... Oniro arapiku fistikyu diyebilirsin.
0: Okay. Oniro yani fistikyu. Tam... Oniro fistiki ya da oniro fistikyu. Çok da güzel uyuyor. Vay ne şifalı geliyor. Aperiyoruz taşaba. Yağolusi prosporanski mono gessi meraliyo tolga. Aperiyoruz taşaba. Aperiyoruz taşaba.
2: Damada gibi ne şaba? Ne? Babasından... Damada geline, onlarına, gelinlerine şaba.
0: Ne diyor bu file demiş? Mert bir şey göndermiş. Şaba. Ne diyor? Bir Instagram linki göndermiş. Dile yaptısı.

0: Wesley Dolofonemak.
1: Damadın abisinden yenisi.
0: Gürkan abi bir şey dediysen duyamadım demiş Mustafa'cığım Ömeş. Dedim ki yaşa dedim, şaba dedim, protepane dedim. Damadın. Yarın cumartesi rahat rahat dinleyeceğiniz dedim. Nasihsete dedim.

Vay ne güzel çalıyor. Vay ne güzel çalıyorlar. Vay ne güzel, vay ne güzel. Vay ne güzel, vay ne güzel, vay ne güzel. Vay ne güzel. Faruk. Ama senin nereden olmuş? Benimkiler daha geçen gün en kırmızısını kopardım. İçi bembeyaz ama Faruk. Ya. Ne oldu be? Bulabilir mi sen Özkom'ları dün? Faruk. Günaydın Gürkan. Yine süpersin. Ben coşkulu arkadaşım demiş Enver abi. Enver Eşref. Günaydın Gürkan. Lahmacunu yedin mi? Bir de üzerine nar ekşisi dök. Bak neler yaptırıyor demiş Mehmet abi. Yoktu nar ekşisi. Üstüne şimdi kefir içiyorum yedim. En lafame. Rıdvan Topaloğlu, Mehmet Kara. Bu akşam Kolifi'de 19'dan 23'e kadar canlı canlı canlı canlı canlı canlı. El lapa me korifi, o lipa me korifi. Ve sevgili dostlarım ne diyelim? Şaban Usta, Şaban Ahmet, Sansiro'nun olduğu yerde, Büyük Parke'nin olduğu yerde, Büyük Hüseyin olduğu yerde hizmetinizde. Şaban Ahmet, Şaban Usta. Döşeme işinde Osman, kapitöre döşemeler, her türlü döşemeler, koltuk üretimi. Arabaların döşemeleri, kumaş döşemeleri, tavan kaplamaları en uygun fiyatlarla size hizmet vermeye devam ediyor. Uzun yılların tecrübesiyle DSH Motor'un yan karşısında.

Günaydın Gürkan abi. Hayırlı cumalar. Termokübü'de çalışan A10 bölümünde arkadaşlarıma selamlar olsun demiş Funda Yusuf. Günaydın Fundacığım, günaydın Fundacığım, günaydın Fundacığım. Kolay gelsin. Ela, yeni granitler gelmiş Erol'a. Vay ne güzel granitler. Bunlar granit mi, mermer mi? Granit. Erol Mehmet. Evrensel mermencilik. Granitler, mermerler. Harika, her kalitede, her cebe göre, her cebe uygun mermerler. Şömine yapımı, mezarlara mermer kesimi. Sirkeli Basalıköy yol üzerinde Erol Mermerci. Erol Mermerci. Bunlar Girit mermeriymiş. Vay vay vay vay vay. Çok güzel mermerler. Granit gibi mermer. Girit mermeri. Girit mermeri. Erol Mehmet'te. Merak etme, var daha zaman demiş Faruk. Ya be ya. Oo, bizimkiler taham.

Yaşa Recep, yaşa ADF, yaşa my brother. Yaşa Safa, yaşa Safa kız hanım.

0: Safa Ortaköy'e de gitmişsin.
1: Oo.
0: Bizim kız annemiz buralarda geçti. Ya vay. Ben Tebu Safa, senin fotoğraf çektiğin yerde, çektirdiğin yerde arkada tam denizin kıyısında bir direk var ya, tam orada ayakkabımı düşürmüştüm, hiç unutmam. Oturdum, ayağımı sallıyorum, ayakkabı ayağıma büyük. Tat düştü, boğaza gitti. Ayakkabımın teki. Sinirden çıkardım, öteki ayakkabıyı da attım. Hiç unutmam, yürüyerek çoraplarla gittim okula. Kabalışa git sesine. Oradan yaklaşık 400 metre falan. Bu da benim eski grubum, Grup Star demiş İlkan. Aa, dur bakayım, sen orada mısın? Burada. Aa, buradasın İlkan. Ay, mavi pantol, siyah gömlek giymişsin İlkan. Pronto, Sema.

daha çık. Bak Çiko, İlkan Akan'ın seneler önceki sesi bu. Bak. Hadi Çiko, akos. Nasılsın bak Çiko, nasılsın bak? Şimdi uzamışsın, boy atmışsın. Fili. İlkan şimdi boya kaçmışsın şimdi. Günaydın kral. İşleri başında olan herkese kolaylıklar. Ver coşkuyu demiş Nihat Kuru. Coşkuyu vermek bizim işimiz. Yansın Nihat. Yansın Nihat.

çarka çarpan mı? Toyota Yanidis, made in Japan. Toyota kalitesi, Toyota farkını sizler de yaşayın sevgili dostlarım. Toyota Yanidis diyoruz. Yunanistan'ın en iyi Toyota bayi seçildi. Ödeme kolaylıklarıyla, en son model arabalarıyla Toyota Yanidis. İkinci el arabada da Yunanistan'da söz sahibi. Drama, Kavala, Gümüşhane'de ikinci el arabaları bulabilirsiniz. 10 yıla kadar olan tüm arabalara 2 yıl garanti veriyor. Toyota Yanidis. Toyota.

Nerede buldun bu kayıtları diyor İlkan. Bulurum ben. Bulurum ben. Ne yapayım? Hiç yeni şarkı çıkarmıyorsunuz. Ne siz, ne Müminler, ne onlar, ne bunlar. Hep aynı şarkıları çalıyoruz dedik. Değişik bir şeylere basalım, tıklayalım. Anacığım, Altan'ın kızanlığı var burada. Vay Cihan'ın, bak bizim avukatın kızanlığı var. Vay vay vay vay vay. Klipte. Vay Cihan'a bak, Cihan'a bak. Elinde beyaz tesbih de var bizim avukatın. Pembe gömler de var. Bra bra bra bra bra. Yeşil gözler. Yeşil mi mavi mi canlı gözleri? Hep gene gençlik bambaşka. Hep gene gençlik. Hep gene gençlik.

Ana Erdem'e. Ana bateri çalıyor Erdem. Abi eskiden daha çirkinmiş Erdem, nasıl? Abi hapis kaç güne gideyim mi gibiymiş ya bu. Şimdi çok daha yakışıklı, çok daha fit. Bak göbeği de varmış eskiden. Erdem sen bu hale nasıl geldin? Pain Center. Bisiklet süre süre koşa koşa mı? Vallahi billahi seneler sonra şimdiki hali çok daha genç. Allah Allah, benim gibi o da. Yaş aldıkça gençleşiyor, yaş aldıkça gençleşiyor. Ben de bu terörist kılıklı kimliğim. O gün Erdem'miş, dikkatli baktım. Ay, 11 yıl önce. 11 yıl önce.

Erdem'i nasıl görüyorsun? Orkestra olarak en iyi potporilerden biri bu demiş. Özat işte ben de onu yazdım sana. Erdem baksana. Nasıl tıraş öyle o? Hapisten çıkmış gibi. Ha, hapis kaçkını gibi. Vallahi billahi. Allah Allah. Şıkıdam şıkıdam şıkıdam. Kaynatı göbeği bak bak Erdem'e bak bak. İlkan'a bak. Ana İlkan ne kiloluymuş. Vallahi billahi. Ona İlkan'a bak ne kilolu.

0: dört kat yufka.
1: Of. Börek deyince aklınıza gelsin, aklınızda bulunsun sevgili dostlarım. Rıdvan Feyiz. Rotopil'deki bakkal ve marketlerde Trakya yufka. Rıdvan Feyiz. Kat kat yufka. Harika.

Abiye Şaba, Alper'e Şaba, İbrahim abi ve oğlu Alper hem traktörlerin hem arabaların AdBlue işlerini yapıyorlar, çözüyorlar. Şey deyince, pompa deyince, pompacı deyince aklınıza gelsin, aklınızda bulunsun. Yolda kalan arabalara da hizmet veriyorlar sevgili dostlarım. Pompacı İbrahim ve oğlu Alper'e Şaba, Bıyıklıköy'de Şaba. Dayrol! Yaşa be! Pampacık mermerler, harika mermerler oldu be. Yaşa be. Yeni mermerler geldi Evrensel Mermerciliğe. Apotikritis hani, Marmara Kritis.

0: gelir babası.
1: Burada tanımadığım insanlar da var bu orkestrada. Hiç tanımadığım insanlar var. Bakın Erdem ne kiloluymuş. Bak insan demek ki dikkat ederse, yemek yemezse, yemezse, spor yaparsa, daha doğrusu dengeli beslenirse ne kadar farklı olabiliyor 10 sene sonra bile. Vallahi en büyük farkı Erdem yaratmış burada. Gerçekten şimdiki hali daha genç, çok daha fit tabii Erdem'in. Pain Center Erdem'in. Abi yarın reytingleri alt üst edeceksin seni. Yarın çok dinleyeceksin. Dinleyen olacak. Çünkü yarın Almanya'da resmi tatil var. Güzel. Alman Birlik Günü demiş Cüneyt. Ha, insanların hiç işi gücü yok, gezemeyecekler de beni dinleyecekler. Dostum odun ne zaman istersen getirebilirim demiş Cemal. Ha. Tamam. Dur babamla konuşayım, ben sana haber vereceğim.

Cemal mesaj kutuna bak. Kuru kuru odunlar, çıtır çıtır odunlar, harika odunlar. Cemal'de sevgili dostlar, yeni odunlar indiriyorlar, indirmişlerdir. Bugün sabah indiriyorlardı. Yepyeni çıtır çıtır kupkuru odunlar geldi. Yağmurlar başlamadan alın odununuzu. Zam gelmeden alın. Bakın ilk başta odun ucuzdu, şimdi zamlandı. Odunu şimdiden alın. Biz de her sene 5000 kilo falan alıyoruz. Çünkü bizim bir ortak kullanım alanımız var. Orada odun yakıyoruz. Orada oturuyoruz, pişiriyoruz yemek falan. Sonra herkes kendi evine gidiyor. Benim ıspanfam var. Kardeşimin gazlı kaloriferi var. Bu arada Dİİ açıklama yaptı. %25 zam yapıyor Dİİ. %20 zam yapıyor elektriğe. Hayırlı olsun, hayırlı olsun. Biraz daha rahatlamıştık. Elektrik ucuz demiştik. O da kursağımızda kaldı. He bu hayvan Trump'ın yüzünde. İran'la saldırma devam ettikçe benzin fiyatları, gaz fiyatları yukarıya gittikçe her şeye zam geliyor, her şeye.

Odunun dışında inşaat malzemeleri, kiralık sandalyeler, masalar, Cemal İncisi bisi var. Büyük Hüseyin'in köy girişi benzincinin yanında, mezarlığın karşısında.

Ve sevgili dostlarım, devam edelim. Evet, Şaban ustamıza çok teşekkür edelim programımızı yaptığı katkılardan dolayı. Şaban Ahmet, Şaban usta döşeme işinde number number hizmet veriyor. Koltuk döşüyor, kumaş döşüyor, kapitana kumaşlar, arabaların kumaş değişimleri, tavan düşen tavanların değişimleri. Şaban usta, Yeselsi Motokon'un yan karşısında büyük parkerinin olduğu yerde, büyük hissenin olduğu yerde San Siro'yla aynı yerde hizmet veriyor sizlere. Dendraki Düğün Salonu. En güzel düğünler Dendraki'de. En güzel eğlenceler, en güzel etkinlikler Dendraki'de. Yazın muhteşem çam ağaçların arasında, kışın da güzel. Kışın da sıcacık ortamda Dendraki. Number one. Günaydın. Ahmet Titiz, hoş geldin. Hoş geldin. 19 Eylül'de yazmışsın en son. Yakın tarihte yazmışsın.

öbür akşam Dendraki'deyiz. Çal bakayım kornayı rahatsız müdürüme. Şişe hazır mı bizim demiş İlkan. Abi hadi günaydın bakayım demiş Rasim. Neredesin be? Neredesin sen be Dendraki Rasim be? İlkan'ların zamazikolarını hazırladın mı?

0: Mesaj yazmasak da seni dinliyoruz ve seviyoruz abim. Bir tanesini demiş Ahmet. Çok teşekkür ederim. Ahmet de sağ olasın. Ha sen bizim batarist Ahmet'sin. Yaşa be Ahmet ben, yaşa be.
1: Yılanları sevemedim gönlüm orada.
0: Yaşa be. Yaşa be, müzisyenleri severiz ben. Severiz müzisyenleri.

Yılbaşında yine oradayız. Haberin olsun. Daha az kişi, daha sıcak ortam dedi Hüseyin Patron diyor Han Solis. Yani daha az kişi mi olacak yarın? Çünkü geçen de diğer tarafta olanlar, kapıya yakın olanlar çok üşümüşler. Bana şikayet vardı. Donduk, donduk kardeşim dedi Nurten ablam. Donduk dedi. Biz çok sıcakladık ama ya diğer alan iyi ısıtılır ya da daha az kişi daha, yani güzeldi, bizim için çok güzeldi ama üşüyenler olmuş. Cemal, Cemal, gittim babamla konuştum. Büyük mü Selim'den dedim, odun getireceğim sana de baba dedim. Fiyatı dedim bu kadar dedim. Fiyatı önemli değil, odunlar iyi olsun dedi. Güvenilir mi adam, çalmasın dedi. Aba dedim, o bizim adam. Aba dedim, Cemal'e güvenmeyeceğim de kime güveneceğim? Zaten zaten benim dilime düşen gitsin Pasifik Okyanusu'na düşsün daha iyi. Ben eminim Cemal en güzel odunları getirecek. Duyuyor musun Cemal? Kalmadı, kalmadı. Neresi? Yalnız dedi bizim makineye göre ölçelim, ölçü verelim de kestin dedi. Dedim ölçüye ne gerek var? Geçen sen iki senedir bir adamdan odun alıyoruz. Adam NATO kafa, NATO marmara. Laf anlamıyor. Anlamıyorlar. Uzun kesme diyor, sobaya koyamıyoruz kışın. Sobanın arkasında toprak kısmı düştü. Maşinanın tepikli odunları. Bu kadar bu başkada kesmiş odunları. Anlamıyorlar ben. Anlamıyor. O yüzden az kişi koyacağız, biz olacağız dedi diyor İlhan. Yaşa Hüseyin, yaşa Hüseyin patron. Yaşa Melisa, yaşa Melisa. Ben kendime özel bir yılbaşı elbisesi diktireyim. Parıltırı parıltırı birer entari diktirelim kendimize İlhan. Tamam mı? Çok sıcak oluyor, alttan hava alan cinsler olsun entariler. Tuvalet. Bir oyun havası vardı abadayı, atan elinden sopayı, o var mı Agati, Agakiko demiş Ali. Neymiş o, var yok öyle bir şey, bilmiyorum ben. Sıra cesmeler kaynasın, kaynasın. Sıra cesmeler.

İyi hafta sonları, yarın erken kalkarsan dinlerim demiş Yasin. Uyumasan öğleye kadar. Ne demek erken kalkarsam? Almanya saatiyle saat 12'de 12'ye kadar uyuyacaksın mı? Bir dahaki sefer pijamanı giyme, sıcaklamasın çocuğum demiş Leblebi Hüseyin'e kaldı. Alttan açık entari giyeceğiz İlhan'la. Püfür püfür yapacak aşağısını. Alttan üfürmeli samazingo var bende ben. Püfür püfür yapıyor insan da demiş İlhan. Sayın be. Ama nasıl samazingo alttan üfürmeli? Eteklerimiz kalkmasın havaya. Bari düşmanların eline düşeriz sonra bak. Ağzına düşeriz eline demişim. Hep bizi konuşurlar. Mizdeki öğrenden Bülent Ersoy derler bize. Hava oynasa kurban olayım sana. Sakın sesimi kıstırmayasın İlkan. Vallahi billahi bak Timo da gelecek. Timo'nun gözleri hep senin üstünde olacak ona göre. Nerede bugün Timo, nerede bu? Nerede bizim Timocuk be? Ay ay. Nerede Timo be?

Alttan üfür beni pervan neresiyiz yılbaşında. Eteklerimizin altına andivara koyacağız. Ağda da yaptıracağız tabii ki, ağdasız olur mu? Eteklerimizin altına şey koyalım, hani masalara takıyorlar. Uçmasın diye masakların eteklerini andivara kıstırgan. Ha, onlardan. Ha, bulduk çözümü. Abi ağdasız olur mu, deli misin? Sanatçılar ağdasız çıkar mı? Sen ne diyesin be? Damada döksün İlhan bir tane. Damada döksün İlhan bir tane, aynı renk olsun demiş. Leblebici Hüseyin Agam ha.

Şonşan gibi, aspat gibi olacak. Bacaklar, bacaklar. Vurmalı, vurmalı. Sonun bıyıkları vurmalı, vurmalı. Tamam demiş Rasim. Az solistler ne isterse yaparız demiş. Damada doksin bir tane demiş. Ne diyesin ben Hüseyin'e kadar? Damada doksin bir tane. Ne döksün? Tinles'le Hüseyin'e kadar destek atalar ben Rıfat Marketler. Keyifli alışveriş. Bin bir çeşit tek adres. Kozlukepir'de Rıfat Market. Kurcalı'da Rıfat Market. Kendisine, müşteriye, çalışanına saygılı market. Rıfat Market.

Sana da bir nakışlı logo yapacağım. Mikrofon elinde. Mi Gold Chrom, Mi Gold Chrom'a. Üste isim Astolis Nesinoğlu. Yazacak diyor İlhan tabii ki. Olur mu? Ya, taş kaktır, taş kaktır mikrofona. Pırlanta, pırlanta kakmalı. Mikrofon olmazsa çıkmam. Sana da diksin demiş. Leblebciyi Senek ama bana da diksin. Aynı renk olacak, takım olacak. Telefonun kopçaları karışıyor diye Leblebciyi Senek ama.

ufak tefek taşları Bursa. Gürkan abisinden Çiko'ya şaba. İlkan agasından Çiko'ya şaba. Gürkan'dan dinleyicilerine çok şaba. Çok şaba, çok şaba. Ama Salih, bu oynamaları sana söyleyeyim mi? Bunları beğenmiyorsun de kamile kamile neden aldın hamile mamile onları istiyorsun. Ama Salih, ne istiyorsun? Bak Salih sen kardeşim. Bu sene odunlarımız Ayar'dan, Cemal'den. Bu sene odunlar çıtır çıtır, çıtır çıtır yavaş yavaş yanacak. Lokum gibi kesecek onları. Kan fafa sensin lokumu gibi kesecek. Küçük küçük küçük küçük küçük küçük. Küçük küçük. Tamam mı? Cemal onları lokum gibi kesesin. Astamati taşşaba. Çiko'dan İlkan Agası'na, Gürkan Agası'na oynayanlara şabastamati taşşaba.

Altan Sani, Devrim Elektrik, Çukur Kahve'nin bitişinde. Elektrikçi deyince aklınıza gelsin. Klimaların satışı kurulumu, güvenlik kameraları, çanak antenler, her türlü elektrik aleti Altan'da, Devrim Elektrik'te. Altan Elektrik'te devrim yaratıyor. Altan, Hızlı Gonzales, Hızlı Gonzales. Babaç Murat ve Babaç Mert kardeşler, cenaze hizmetleri, cenaze malzemeleri, uzun yılların tecrübesi, smart tasarım, meleğin olduğu yeri, kırmaliye, şaba, emek

Hüseyin Çapınoğlu, boya işleri, kaporta işleri, 15 kişilik dev ekibiyle Kafa Köyü girişinde hizmetinizde Hüseyin Çapınoğlu. Hüseyin Çapınoğlu'na ben de güveniyorum. Ben de arabamı emanet ettim. Çok ama çok memnunum. Sizler de memnun kalacaksınız. Toyota kendisi de memnun. Citroen de memnun. Bütün büyük sigorta şirketleri çalışıyor. Onlar da memnun. Herkes memnun. Alan memnun, veren memnun.

Başlamadığımız bu işte ilk veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz. Sürücü kursu Enis Şerif.

En kral potpourri de budur. İçinde yatsın. Bu nur içinde yatsın. Sevinç Usta demiş Özat. Aynen öyle film, aynen öyle. Emre Semerci'den Gürkan abisine şaba. Emre Semerci'den Gürkan abisine şaba. Ya

göstermek için Nurdan Hasan, imagine iki mağazasıyla Gümüşçe'de hizmetinizde. Kanarya 30'da, Otonos 816'da, Tatlı Telaş 0807 olarak Instagram'dan bulabilirsiniz. Takip edebilirsiniz. İmajin Nurhan Hasan'ın sevgili dostlar.

yarın Atina'da Auto Atina 2026 açılıyor. Bir hafta sürecek. Ben de gitmeye niyetlenmiştim ama bu 7'sinde işim var, 12'sinde işim var. Olmuyor. Gitmeyi çok istiyordum. Auto Show 2026'da 47 tane yeni model, 52 markayla büyük bir auto show olacak. Sevgili dostlarım, Atina'da. Araba severler, binin uçağa gidin.

Berberlerin, kuaförlerin dikkatine sevgili dostlarım. Berberler, kuaförler iyi dinlesinler beni. San Siro bu alanda da fark yaratıyor. Berberlerin, kuaförlerin ihtiyacı olan tüm kozmetik ihtiyaçlarınızı gideriyor San Siro. San Siro! Berber koltuklarından tutun da her türlü teçhizat, donanım için San Siro'yu seçin, San Siro'yla konuşun. Melek hoş geldin. Melek hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. Kırmaliye sizin maliye selamlar. Erol Agromix. Sevgili dostlarım, bir praktiker güzelliğinde her türlü inşaat malzemesi. 1 metrekare kapalı alanda harika hizmet. Sevgili dostlar, 1000 metrekare kapalı alanda binlerce çeşit züccaciye, nalbure ürünleri, boya çeşitleri,

Komik olarak Instagram, Facebook'ta bulabilirsiniz, takip edebilirsiniz. Oğluşum dünden gitti Platina'ya diyor Melek. Ya ben de gidecektim ama olmadı, uyumadı işte ya. Birkaç günde kalmayı düşünüyordum, düşünmüştüm. Gecesinde annem babamın pasaport randevusu var, onları götürmem lazım. 12'sinde benim arabayı servise götürmem lazım.

Araba maraba hikaye. Senin Indian restoranına niyetlenmişindir diyor henüz. Canım orası de facto. Orası de facto. Oralarda bir yerde kalacaktım zaten. Otoşova uçağa binerken binmezden önce ya da uçaktan indikten sonra gideceğim. Ondan sonra ver elini Atina'nın merkezi Kendros'u. Ne işim var ta havalanın orada bir tane niye gideyim? Ben buralardayım ama yazamamıştım, bazı şeyleri duydum yani diyor Melek. Neleri duydun bayağı?

Indian Havali. Singro'da, Singro'nun başında. Akropoli metro durağında inin. Metro durağı Akropoli durağında inin. Hemen 200 metre ileride Singro'nun hemen başında. Çok güzel, çok güzel bir Hint tabernası. Araba bakacak. Arabalarla yakından ilgileniyor diyor Melek. Ben de yakından ilgileniyorum. Seviyorum araba, gene böyle arabaları, teknolojileri takip etmeyi. Selam, şu anda çağırdığım parçaların linkini rica etsem gönderebilir misin demiş Adnan Alaca. Gönderemem çünkü bunlar MP3 şeklinde. MP3 olarak da Facebook'tan gönderemem maalesef. Gitmiyor MP3 olarak. Okumazsam yazarım ne duyduğumu diyor Melek. Canım aşk olsun. Bana verdiğin sır benimle beraber mezara gider. Sen de. Aşk olsun ama. Kırıyasın beni mezara gibi. Yaz bakayım. Ne olmuş? İskeçelerin unutulmaz sesiydi. Onunla çok güzel günler yaşadık. Çok keyifli günlerdi. Hiç kırmazdı bizleri. Oturduğumuz yerden kağıda yazıp istek yapardık. Mekanı cennet olsun Sevinç abinin demiş Nurgül. Sizi öldürdünüz erken yaşta adamı. Sizi kıramadığı için. Gelsene bana yapasın istek, göreyim seni. Ha? Gel yap bana istek. Sizden ötürü. Yediniz adamı. Allah gani gani rahmet eylesin. Başında kal zaten, sonuna doğru inme demiş Duran abi. Oraları Enis biliyor sonlarını. Ben hiç bilmiyorum sonlarını. Enis su gibi biliyor oraları. Avucun içi gibi biliyor.

Ya Baynur abla, öyle sanki. Yakamızı çıkarmıyoruz diyor Aynur abla. Hayır be. Tafos, mezar, fermuar. Ölüler konuşur mu? Ben de konuşmam katiyen. Aylan komutanı demiş. Almanyalı çık o.

Ama hadi melek çatladım, yazsana. Ya ne olmuş? Ay yazma. Çoktan beri dedikodu yapmadık. Ha bakalım bir dedikoducuk yapalım. Cuma saati gelmedin. Hadi. Cuma selamı okunana kadar dedikodu yapmak serbest. Evet. Evet ama zamanı doldu.

0: Bu Hollandalılarda hiç akıl yok. Bu Hollandalılarda parmağı sürme akıl yok. Hollanda'da otobüs duraklarının çatıları arılar için çiçek bahçelerine dönüştürülüyormuş. Otobüs duraklarının çatılarına çiçek dikmişler. Ama arılar insanları sokacak. Hey! Aracını sattım, aralarını öldüreceğinize çiçekle mi besleyesiniz onları? İlaçlayın onları, ben sarıcı arılardan bıktım bu sene. Hasan'a sordum. Hasan dedim, gel dedim, ilaçlı arıları dedim. Hiç dedi, tiyo dedi, şey yapma dedi. Onlara bir şey fayda yapmıyor dedi. Al dedi, bir püskürtüreceğim, benzin koy dedi. Fıs diye bir sık dedi. Hem arıları erittiriyor, hem de dedi onların yuvalarını, onların her şeyini erittiriyor dedi Hasan.
1: Haydi Sabri.
0: Cuma selası başladı mı? Hadi ben de kapıyorum programı o zaman.

Vallahi sponsorluğuma aşk olsun. Şimdi bazı şeyler duyuyorum. Bazıları sponsorluklarını duymazmış. Gözünüze yüzünüze dursun, özellikle onu söyleyenler yani. Ne diyeyim? Duymayan durdursun sponsorluğunu. Ben sponsorluğumu duymuyorum diyen tak diye bıraksın, kestirsin. Evet, sizden uğraşacağım ben. Memnun olmayan bırak. Haydi. Oy. Manyak mısınız nesiniz? Sizden uğraşacağım ben. Allah Allah. Yufka. Rasim demişim, Yufka Fatih. Yufkacı Fatih. Şahin yufkaları, harika yufkalar. Sevgili dostlarım, Şahin'de üretilen yufkalar bunlar. Çok güzel yufkalar. Kavala'dan Horgatik Eskevsiz Dede Ağaç'a kadar tüm bakkal ve marketlerde bulabilirsiniz. Yeni yılda, yılbaşında Dendraki'de toplanacağız yine. Evelallah, iyilik sağlık olsun her şeyden önce. Yine Dendraki'de yeri oynatacağız. Rasim bütün isteklerimizi karşılayacak. Allah razı olsun Rasim'den, Allah razı olsun. Sağ olasın Rasim emmi. Ve bu akşam cuma, bu akşam çıkın çıkın gidin, Korifi'ye gidin. Korifi'de yemek yiyin, köfte yiyin, çevirme yiyin, güveç yiyin ve Korifi'de sevgili dostlar. Bu akşam canlı müzik var. Ablam biz de biri görsün, arı öldürürken şikayet etsin, 500 euro cezası var diyor Aynur abla. Evet, haberim var, Almanya'da öyle. Bir arıya 500 euro ama iki arı öldürürsen bir de euro. Pa, pa, pa, pa, pa, pa. Vay Aynur ablacığım, bu sene geçen de köşke kimler gelecekti? Ha, Ahmet'in ablası Just Green. Just Green'leri gelin kahve içelim dedi. Köşkün içine giremedim. Arılar her yerden arı dökülüyor. Vallahi billahi. Sarıcı arı, bal arısı değil. Sabah. Çok fazla arı. Çok fazla arı. Seneye Hasan dediğini yapacağım. Benzin püskürteceğim onların üstüne. Ne yapayım? Ne yapayım ama benim yesinler. Benim alerjim de var arıya. Ben mi önemliyim, arı mı önemli? Aracını sattı mı arısı? Kızma baga, kızma agam, benim ayaklarına karpuz suyu döksünler demiş Salim. Bana niye dökecekler ayaklarıma karpuz suyunu? Sıksınlar karpuz suyunu, içerim ben onu ayaklarıma. Niye döktüreceğim? Allah'ın nimetini. Allah Allah. Allah Allah Allah Allah. Buraları sevemedim.

Dedo, ben öldürüyorum evde, sonra da tuvalete atıyorum, kimse görmüyor onu, demiş Gökhan. Gökhan, seni şikayet edeceğim. Onlar da öyle yapsın demiş, şikayet edeceğim seni. Senin tuvaletin sularını analiz etsinler.

Tamam, abdest alıp cuma namazına gideceğim. Sizle mi uğraşacağım ben? Ha, cuma selası okunuyor. Hadi gidin bakayım. Hadi kaçılın gidin. Hadi cumaya. Hadi cuma namazına gidin. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Programa katkı yapan tüm sponsorlarım var. Memnun olmayanlar bıraksın gitsin. Memnun olanlar bize yeter. Memnun olan dostlarımız bize yeter. Sponsorlarımız bize yeter. Yeter ki iyilik olsun, yeter ki sağlık, yeter ki güzellik olsun. Hepinizi canı gönülden selamlıyorum. Hayırlı cumalar diliyorum. Cuma namazına gidecek olanlar, ettiğiniz dualar kabul olsun inşallah. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Yarın sabah saat 8 az geçe görüşmek dileğiyle.

0: CTH Mobilya sunar.
1: Saat 13.
2: Mobilya bizim işimiz.
3: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannenon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0-35-98-97-77-69-86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın. Fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Aynalarınız ne kadar mükemmel ayarlanmış olursa olsun, her aracın yan arka kısımlarında yaklaşık 3 metrelik bir kör nokta kalır. Profesyonel sürücüler, şerit değiştirmeden önce sadece aynaya bakmaz, omuz üstü bakışla bu kör noktayı kontrol eder.

0: www.melissokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
1: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
0: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, Yapı Malzemeleri ve Yalıtım Ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88 cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu, Mehmet Ahmet,

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Gece sürüşlerinde karşıdan gelen farların gözünüzü almasının en büyük sebebi karşı aracın farlarının gücünden ziyade ön camınızın iç kısmında biriken görünmez toz tabakasıdır. Camın içini temiz tutmak, gece ve güneş ışını parlamalarını %50 azaltır.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5.

0: Radyo City sunar. Saat 15.
1: İster solla, ister sollama. Ama sen gel yine de sollama. Trafik kurallarına riayet etmek hayat kurtarır.
2: Duydun mu? Duydun mu?
3: Neyi?
2: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannelon Kanarı 24 Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
6: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
7: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.

0: Kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yokuş aşağı inerken vitesi boşa almanın yakıt tasarrufu sağladığı zannedilir. Oysa yeni nesil enjeksiyonlu araçlarda aracı doğru viteste bırakıp ayağınızı gazdan çekerseniz motor yakıt tüketimini tamamen sıfıra indirir. Yani viteste inmek hem daha güvenli hem de tamamen bedavadır.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Άλια γούντι λουκάνικα 1 κιλό, μόνο με 3,69. Αγελαδινό τυρί σε άλμη μεγάλη συσκευασία 2 κιλά, μόνο με 10,89. Πραλίνα φουντουκιού μεγάλη συσκευασία 1 κιλό, μόνο με 3,49. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια, μόνο με 3,95. Παντέν σαμπουάν, μόνο με 2,79. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Rodo Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodo Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yüksek hızlarda giderken camları açmak aracın aerodinamik yapısını bozar ve bir paraşüt etkisi yaratarak yakıt tüketimini klimadan çok daha fazla artırır. Düşük hızlarda cam açmak, yüksek hızlarda ise klima kullanmak hem ekonomik

081-81-93-87. Adres: Gümülcine, Orfeos No. 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur, VIP Class 5.

0: Duydun mu? Duydun mu?
1: Neyi?
0: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
2: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
3: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.

0: Hayat bazen anlamsız gelmeye başlar demişti ama hala bu şarkıyı mı dinliyorsun dinliyorsun, ondan sonra sinemaya gidelim dedi ki ben hiçbir zaman nasıl da hızlı bilgisayar istiyorsam önce heyecandan sonra konuşuruz bunları duyan prenses hemen kralın yanına tercihe göre biraz düşüş yaşansa da faiz oranları genel olarak bu gezegenler bağlı bulundukları yıldızın son halini görenler ne der diye düşünmeden hareket etmemek lazım ama bazen anlamaya çalışmak yerine sadece eğlenmek istersin. O zaman yine
1: Tuncay Saran Show. Saran Show.
0: Bir insanın gülesinin olmadığı halde nezaketen gülmek durumunda olması çok zor bir şeydir hakikaten. Şimdi mesela sevdiğiniz bir arkadaşınız ya da herhangi bir yakınınız bir şey anlatıyor. Çok komik olduğuna inandığı belli. Yani o çok eğleniyor, ona çok komik gelmiş ve sizden de gülmenizi bekliyor doğal olarak çünkü çok komik bir şey. Ama bir şekilde size komik gelmedi. Yani olur ya, size komik gelmemiştir ve hakikaten de gülesiniz yoktur yani. İşte o durumlarda gerçekten zordur ama gene de gülersiniz ha falan bir şekilde yani. Ama bak şu daha da zordur mesela, hakikaten de güldün. Gülmek geldiği içinden anlattı arkadaşın, sen de güldün, anlattı güldün, anlattı güldün. Hani şöyle bir nokta var ya, mesela gülersin gülersin gülersin ve artık gülmen biter. Yani komik şeyler anlatmaya devam etse bile daha fazla gülemezsin. Gülmen bitmiştir artık çünkü. İşte o daha da kötü bir durumdur ve yorucu da bir durumdur. Yani gırtlağın yorulmuştur artık. Daha fazla yemek yiyememek gibi bir şey bu. Bu gibi durumlarda mesela benim kullandığım yapmacık bir gülüş vardır. O gülüşün kendi de biraz komiktir aslında. O şekilde sıyırmaya çalışıyorum. Yani elimdeki bir formül gibi. Şuna benzer bir şey. Yani çok içten değil ama ne yapalım yani, zorunda kalıyorsun bazen.

Disko'da yaşadığım ilginç olaylardan biri de şuydu arkadaşlar. Çalıyorum şimdi kabinde güzel kalabalık bir gece. Yaklaşık 60 yaşlarına yakın olduğunu tahmin ettiğim bir kadın geldi DJ kabinine. DJ kabinine gelinmesinden de hiç hoşlanmıyorum. Kimse DJ kabinine aslında girmemeli. Çünkü insanlar kendini tutamıyorlar. Gelip kendilerince şarkı isteyip duruyorlar. İstiyor gidiyor tekrar geliyor. Az önce istediğim şarkıyı ne zaman çalacaktınız? Lütfen daha çalmadınız. Ne zaman çalacaktınız filan. Hiçbir zaman. Çalmak istemiyorum çünkü belli bir gidişatın programı var arkadaş. O kadar hazırlanmışım sıralamalar filan. İstek programı değil ki bu. Diskodasın adam performansını sergiliyor. Bırak. Neyse o gece tam Tarkan'dan Yolla'yı çalıyorum. Albüm yeni çıkmış. Çok popüler o günlerde Yolla. Baktım o kadın geldi kabine 60 yaşlarına yakın babaanne kıvamında böyle. Torunu canından bezdirmiş. Demiş ki bir diskoya gideyim de stres atayım. Ondan sonra Yolla çalarken kadını içeri doğru kafasını uzatıp pardon yeni şarkılar çalacak mısınız dedi. Ay. Ya bu durum benim üzerimde bir lanet gibi galiba şarkılarla ilgili bu şey yani. Yeni şarkı meraklısı babaanne. Teyzeciğim yeni şarkı çalsam anlayacak mısın? Ki anlamamışsın işte yani. Yani bu gerçek dışı saçma anın olması gerekip de olmayan gerçek hali, mantıklı hali şu. Aslında şu olmalıydı yani. Kadın kabine gelip kafasını uzatıp şey demeliydi mesela. Evladım biraz da bizi düşünün. Biz bilmiyoruz bu yeni şarkıları. Çile bülbülüm çile falan çalsana biraz o tarz şarkılar. Öyle olmalıydı aslında, mantıklısı bu. Ama böyle cereyan etti. Lanet gereği. Neyse bunlar da bize malzeme. Kısmet işte. Yeni şarkı çalarken 60 yaşındaki bir kadının gelip yeni şarkı çalacak mısın diye sorması.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Araç içinde arka koltukta oturanların yaptığı hararetli konuşmalar, yan koltukta oturan kişinin konuşmasına göre sürücünün dikkatini %20 daha fazla dağıtır. Çünkü insan beyni tam olarak göremediği ve arkasından gelen ses kaynaklarını analiz etmek için farkında olmadan daha fazla enerji harcar.

0: marketten kefir alıyorsun birazcık sağlıklı besleneyim, vücuduma değişik bir şey girsin diye. Bu sefer şöyle bir şey okuyorsun, diyor ki marketlerden aldığınız kefirlerin hiçbir faydası yok. Malzemelerini alıp evde kendin yapacaksın. Abi bir şey diyeyim mi? Sağlıklı beslenmek için gerçekten de çok emek sarf etmen gerekiyor ve çok vakit harcaman gerekiyor. Aslında belki de kısaca şunu yapmak gerekiyor. Sadece tadı kötü olan şeyler yiyeceksin. Ama o kadar kokabiliyor ki bazen. Özellikle de bir dişten fazla yediğin zaman sarımsağı. Kendin bile rahatsız oluyorsun ya. Ağızda buram buram bir sarımsak kokusu. Kendinden kaçmak istiyorsun böyle. Deli gibi koşmaya başlıyorsun filan. Pek içecek olarak tercih edilen bir şey değildir diye düşünüyorum. Hanım şuradan bana bir tavuk suyu yapar mısın? Gelen misafirlere kaynatılmış kemik suyu ikram ettiğini düşünsene. Buyurun. Oturmuş sohbet ediyorsunuz, herkes kemik suyu içiyor filan. İçindekilere baktım, diyor ki %1 ya da %2'si propolisten oluşmaktadır. Hani verdiğin paraya değmesi için içtikten sonra arabayı kaldırman lazım. Oğlum boşver ya propolis propolis. Çok zengin olacaksın, her akşam ver propolisi. Her akşam film seyrederken bir kase propolis.
1: Tuncay Saran Show.

0: için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
1: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
0: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
1: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
0: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
1: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
0: Bizde yok yok.
1: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
0: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
2: Kusoglu με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κουσογλου με Metamet.
3: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
4: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
3: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
4: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.

Google Chrome'da yeni gizli pencere butonuyla geçmiş butonların yerini sürekli karıştıranların programı Tuncay Saray Show devam ediyor.

0: Değerli dinleyiciler, müzik dünyamızın başarılı isimlerinden Gökçe Kırgız Taner hattımızın diğer ucunda bugün. Nasıl ödeyeceksin hakkımı bana? Asıl büyük soru bu şimdi sana. Nasılsın Gökçe?
1: Merhabalar, teşekkür ediyorum. İyiyim, siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Bu aralar diline dolanan bir şarkı var mı? Varsa hangisi?
1: Reymen Renklensin.
0: Hayatında ilk sevdiğin ya da mırıldandığın şarkıyı hatırlıyor musun?
1: Zara'nın şarkısıydı ama adını hatırlamıyorum.
0: Eklemedir koca konuk olabilir mi?
1: Ay evet.
0: Ya.
1: Aynen öyle.

0: uzun yıllardır arada bir mırıldandığın ya da durup durup bir yerlerde kendini mırıldanırken bulduğun bir mırıldanma şarkın var mı?
1: Böyle bir şarkı...
0: Olsak mı
1: gelir? Odalarda ışıksızım.
0: Odalarda ışıksın, güzel. Peki böyle hiç arabayla varman gereken yere varıp da vardığın halde şarkıdan kopamadığın için arabadan inmediğin, hatta bir tur daha atayım
1: çok,
0: sen dediğin oluyor mu?
1: Genelde kendi şarkılarımda oluyor bu ilk böyle demo halindeyken. Yani demoyu yani daha şarkı çıkartmadan ki o demo sürecinde ben bunu çok yaşadım kendim.
2: Kendi kendime, geldim kendime, acıyı yükledi olmadı kendine.
0: Arabada yalnızsın diyelim, böyle şarkı dinlerken kendini şarkıya çok kaptırıp hani klip çekiyormuş gibi falan ya da dans edermiş gibi hareketler yaptığın oluyor mu?
1: Ay yok, onu hiç yapmadım. Ay hadi mesleki deformasyon.
0: Sana herhangi bir zamanı ya da mekanı çağrıştıran bir şarkı var mı?
1: Mesela şey, Gülşen'in eski albümü, Bangır Bangır albümü. O bana hep yazı hatırlatır çünkü yazın hep dinlerdik arkadaş grubunu. Arabamda son ses dinlediğimiz için o dönem, o yıllar. Şu an dinlediğimiz zaman da evet biz bu albümü arabada Bangır Bangır dinlemiştik. Antalya gelir aklıma direkt.
0: Değerli dinleyiciler, sevgili Gökçe Kırgız Taner hattımızın diğer ucunda bugün ve kendisine keyifli müzik soruları yöneltiyoruz. Ergenlik zamanlarında hayranlık duyduğun birileri var mıydı? Odana posterlerini falan astığın böyle?
1: Yok, hiçbir zaman öyle bir şeyim olmadı.
0: Yabancı müzikle haşır neşir misin? Aran var mı?
1: Hiç alakam yok.
0: Sen peki hangi enstrümanları seviyorsun? Daha çok öne çıkan enstrümanlar var mı?
1: Keman, klarnet. Ben daha böyle arabesk uygulu olan bunları seviyorum. Güzel. Zaten hem de bunları hepsini.
0: Peki hiç böyle öğrenmeyi denediğin bir enstrüman oldu mu?
1: Gitar oldu işte. Gitarın eğitimini almıştım. Ama işte bu şey gibi, demir gibi hani paslanırsın. Ben tabii ki paslandım.
0: İlgini kaybediyorsun
1: yani. Unuttum yani. Aynen öyle.
0: Türkiye'de yeni şarkılarını heyecanla beklediğin biri var mı? Varsa kim?
1: Ebru Gündeş.
0: Peki yaptığın müziği kıskandığın biri var mı? Herkes buna yok ya ben kıskanmıyorum, kıskançlık bende yok diyor ama dürüstçe bir cevap vermen gerekirse.
1: Ben yaptığım müziğini kıskanmam da şarkıları kıskandığım oluyor.
0: 90'lara dönecek olursak favori şarkıların var mı? İlk aklına gelen şu şarkı harikadır dediğin.
1: 90'lara gelsek çok şarkı var. Yani ilk aklıma gelen Kenan Doğulu, Yaparım Bilirsin.
0: Hiç dinleyemediğin bir şarkı var mı? Kötü olduğundan değil, seni üzdüğü, mutsuz ettiği için dinlememeyi tercih ettin, öyle sert bir şarkı var mı?
1: Yok.
0: Peki ruhumu en iyi yansıtan müzik nasıl bir müzik senin için?
1: Ruhumu en iyi yansıtan?
0: Müzik, evet.
1: Yani genelde ağırlıklı pop slow tercih ediyorum.
0: Pop slow.
1: Sahnemde senin... de öyle. Evet, evet sahnemde de öyle.
0: Yansıtan. Daha iyisini yapamayacağından korkmana neden olacak kadar iyi bir şarkın var mı? Yani o kadar güzel bir şarkıydı ki ya ondan iyisini nasıl yapacağım diye düşün.

0: kadar yaptığım bütün şarkının üzerine çıkabildiğim bir albüm olduğuna inanıyorum. Bu son rötaş ilacım olmadı. Derin
1: derdime dermanım olmadı. Teşekkür ederiz vakit ayırdığın için, bu güzel cevapların
0: ben
1: için.
0: Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum size.
1: Teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere. Kendine iyi bak.
0: Hoşçakalın. Tunca.

0: duramadım.
1: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.
1: Perosum bilirsin.
3: Radyo programlarımda yaptığım anonslarda söylemekten kendimi alamadım ama söylerken de bir yandan söylemekten hiç de memnun olmadığım, birazcık da komik bulduğum bir tabir var. Kliplenmek. Demet Akalın'ın son kliplenen şarkısı gibi söylüyoruz ya bazen. Demet Akalın'ın son kliplenen şarkısı, yani şarkı kendiliğinden kliplenmiş gibi. Açıkta bırakmışlar, kliplenmiş. CD'ni kapağını açık unutmuşlar, bütün şarkılar kliplenmiş, yani böyle bir şey yok. Ayıptır. Şuna bak, her tarafı kliplenmiş. Size kaç kere söyledim şu CD'lerin kapaklarını açık bırakmayın. Bak gördün mü, bütün şarkılar kliplenmiş. Gülşen'in son kliplenen şarkısı radyolarınızdaydı. Ya harbiden öyle değil mi? Sanki şarkıya kendiliğinden bir şey oluyor böyle. Klipleniyor şarkı. Şarkı kliplendi. Hiç beklemediğimiz bir şeydi. Birden şarkı klipleniverdi.
4: Tuncay Saran Show.

0: Radyo City sunar. Saat 18.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.

Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Liv Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Liv Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Şimdi dinleyeceğiniz konuşmalar kule ile pilot arasında geçmektedir.
1: Kuleden pilota sesim geliyor mu? Abla, yerleri silerken dikkat et, orada kablolar var.
2: Evet buyurun.
1: Tuncay Bey, kusura bakmayın. Burada bir abla temizliğe geldi de yanlış bir şeylere dokunmuş olabilir toz alırken. Sizi de kontrol edeyim dedim. Her şey normal mi? Abla, radarların üzerini boş ver. Biz hallederiz.
2: 139 TK Burdu uçağının pilotu Mehmet konuşuyor. Sesleriniz bana da geliyor. Hatlar karıştı galiba.
1: Allah Allah. Abla, sen nerelere bastın ya?
2: Beyefendi, ben Düzce polis karakolundan bildiriyorum. Sesleriniz bizim telsizimize de karışmaya başladı.
3: Ferhat Bey, hatlar iyice karıştı. Bağlanmayan bir tek bizim mahallenin zerzevatçısı kaldı herhalde. Aha, uzay istasyonu da geldi. Bir Amerikalı astronot yoktu aramızda, o da tamam.

Bazı rüyalar çok gerçekçi arkadaşlar ya. Geçenlerde gördüğüm rüya şu. Yayın odamızdayız. Radyomuzun en üst katı yayın odası. Güzel bir villada radyomuzun en üst çatı katı. Güzel bir radyo stüdyosu. Derya Uluğ'un sevgilisi müzisyen Asil Gök var ya arkadaşlar. Onunla beraberiz stüdyoda, tamam mı? Öyle hani sanki iş arkadaşıymışız gibi biraz. Rüya saçmalığı işte yani. Sakin sakin orada öyle takılıyoruz. O hatta yayın masasında. Yani bir yandan ben onun ünlü bir şarkıcı olduğunu biliyorum. İlk kez görüyormuşum gibi hissediyorum. Ama bir yandan da orada takılıyor sanki iş arkadaşıymışız gibi. İkisinin karışımı saçma bir durum yani. Yeni şarkısı çıkmış. Ne oldu böyle, onu soruyorum. Nasıl gidiyor falan, işte izlenmeler nasıl vesaire diye. Öyle sakin sakin takılıyoruz. Sonra böyle bir cam var. Komple bütün duvar cam. Hafif eğimli bir cam, böyle yankı yapmasın diye öyle tasarlanmış. Bütün şehir uzaktan çok güzel bir şekilde görünüyor böyle. Onun önünde duruyor. Şey geliyor aklıma şimdi. Asil Gök'ün sevgilisi Derya Uluğ'la yaptıkları bir şarkı vardı daha önce, Patlayan. Orada da Asil Gök böyle bağıra bağıra söylüyordu şarkıyı. Ve bu yeni şarkısında da benzer bir stilde söylüyor. Ben çok benzetiyorum şarkıları yani. Daha önce de bunu düşünmüşlüğüm var. Asil Gök de hazır karşımda, bunu söylüyorum diyorum. Daha önce sizin bir şarkınız vardı, neydi? Yansıma. Ha, Yansıma. Onu söylüyorum. Ama şarkının nakaratı aklıma gelmiyor kıyaslamak için. Ne oldu böyle? Orada da ona benzer başka bir namesi var Asil Gök'ün yani. Onu söyleyeceğim. Ama aklıma gelmiyor. Onun da aklına gelmiyor. Neydi ya falan diyor böyle. Tam bunu konuşurken abi, sağ tarafa bakıyorum böyle. Şimdi bizim manzara Marmara Denizi, tamam mı? Sağ tarafa bir bakıyorum, bir dev tsunami geliyor üzerimize. Ama son anda görüyorum böyle. Neredeyse bina yüksekliğinde, bizim binamız yüksekliğinde ve çarpmak üzereyken görüyorum ve görmemle çarpması bir oluyor abi. Ve o kadar gerçekçiydi ki o basınç, o sarsıntı, diyorum en azından en üst kattayız. Yani her şey bir anda oluyor, tamam mı? Böyle hani aşağıdakiler ne olacak, ailem falan, yani bütün düşünceler bir anda aklından geçiveriyor ama hani bir anda oluveriyor o sarsıntı, basınç. Ya o kadar gerçekçi, o kadar sinematik bir andı ki. Şimdi bakınca hoş bir an değil ya. Hani tsunami geliyor, güzel bir şey değil ama hani bir yandan da sinematik ve öyle bir deneyimi yaşamak, öyle bir anı yaşamak bir yandan da ilginç bir şekilde çok güzel yani. Hani sanki böyle bir sinemanın içindeymişsiniz gibi. Çok ilginçti ya. Böyle sakin sakin konuşurken, alakasız bir şey şarkılarla ilgili falan, kafanı çeviriyorsun, bir bakıyorsun tsunami ve çarpması bir oluyor falan. Acayipti ya.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Saatte 50 kilometre hızla giden bir araçla kaza yaptığınızda kollarınızla kendinizi koruyabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Yanılıyorsunuz. O an vücudunuza binecek yük kendi ağırlığınızın tam 40 katıdır. Hava yastıkları bile ancak emniyet kemeriyle birlikte çalıştığında hayat kurtarır.

0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur, VIP Class 5 Yıldız.
2: Şimdi arkadaşlar sizlere Nicolas Cage'in ilginç filmlerinden bir tanesinden bahsedeceğim. Biliyorsunuz Nicolas Cage'in çok ilginç bir kariyeri var. Şöyle ki 90'lı yılların efsane aktörlerinden bir tanesi Nicolas Cage. Connery'lar, Yüz Yüzeler, ne acayip aksiyon filmleri var yani. 90'lı yılları çok parlaktı. 2000'li yıllar orta karardı diyebiliriz, her ne kadar Savaş Tanrısı ve Büyük Hazine serisi gibi, Next gibi, işte Kehanet gibi güzel filmleri olsa da 90'lı yılları biraz aratmış gibi hatırlıyorum. 2010'lu yıllarda ise resmen artık çakıldı. IMDb puanı 4'lük 5'lik filmlerde oynayıp duruyor ve sürekli. Böyle yılda 2-3 tane dandik film yapıp duruyor sürekli. Koskoca Nicolas Cage. Biliyorsunuz yaklaşık son 10 yıldır falan. İnanılmaz bir şey yani. Çok ilginç bir kariyer hikayesi. Ve şöyle söylentiler oldu, bilmiyorum doğru mu ama doğru gibi duruyor hakikaten. Çok ilginç. Adam bütün servetini kumarda kaybetmiş galiba ve bütün bu maddi kaybını tolere edebilmek için adam gelen bütün senaryo tekliflerini kabul ediyor. Oscar ödüllü Nicolas Cage, aksiyon filmlerinin yıldızı falan bu hallere düşüyor. İkinci sınıf, üçüncü sınıf, hatta dördüncü sınıf filmlerde oynuyor. Uzun zamandır böyle. O filmlerden bir tanesi arkadaşlar Color Out of Space, yani Uzaydan Gelen Renk diye mi çevrilir artık bilmiyorum, Türkçe çevirisi nedir? Color Out of Space. Uzaydan gelen bir kötülük var. Bir düşman diyeceğim ama tam ne olduğu da belli değil. Tam nasıl bir düşman, amacı ne, ne oluyor? Bir yaratık görüyoruz böyle, uçan bir şey, sinek gibi. Çok korkutucu değil ama çok sevimli de değil, öyle garip bir şey. Bu arada doğru yerden başlamadım anlatmaya. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Nicolas Cage ve ailesi böyle kırsal bir yerde yaşıyorlar. Nicolas Cage'in karısını canlandıran kadın, yani filmdeki o karakter, kanser hastası. İki tane çocukları var, bir kız bir erkek. Ergen diyebileceğim yaşlarda. Ve bunların bahçelerine böyle uzaydan göktaşı gibi bir şey düşüyor. Bir gürültüyle. Ve o noktadan sonra çok garip şeyler olmaya başlıyor. Gidiyorlar bakıyorlar, ne oldu nedir bu falan diye. Gecenin bir yarısı olan bir şey bu arada. Sonradan bin bir türlü garip, esrarengiz, tuhaf şey olmaya başlıyor. Ailenin başına gelmeye başlıyor. İşte bir uğursuzluklar yumağı gibi bir şey. Garip yani, korku filmi ama bilim kurgusal tarafı çok belirgin değil. Bilim kurgu filmi gibi durmuyor. Uzaydan gelen bir düşmandan söz ediyor olsak da böyle bir dokusu yok filmi yani. Daha çok bir korku filmi denmesi lazım galiba. Tuhaf bir hayvan besliyorlar, şimdi adını unuttum. O hayvanlar, ondan sonra işte Nicolas Cage'in karısı, bunların hepsine bir şeyler olmaya başlıyor. Böyle değişiyorlar. Hayvanlara bir şeyler oluyor filan. Böyle çok da anlatmak istemiyorum spoiler'ı vermemek için ama birçok şeyin havada kalmış olduğu, birçok saçmalığın olduğu, artık bunu kabullenmek lazım. Ama yine de görsel açıdan çok ilginç ve bir şekilde sürükleyip sonrasında da aklınızda kalabilecek bir film. Bütün filme hakim olan pembe renk dokusundan kaynaklanıyor belki de, o bilmiyorum. Böyle ilginç bir film yani.
3: Tuncay Saran Show.

Şöyle inanılmaz bir tıp haberimiz var arkadaşlar. Amerika'da yaşanmış bir olay. Korkunç bir hata yapılmış bir hastanede. Bir kadının yanlış bacağını kesmişler. Ya şöyle 74 yaşındaki bir kadına bir tür cilt kanseri teşhisi konulmuş ve tedavi kapsamında sağ bacağının diz altından kesilmesi önerilmiş. Bu arada bana ilginç geldi. Cilt kanseri ciltle ilgili bir şey değil mi? Niye koca bacağı kesiyorsunuz? Mutlaka bir bildikleri vardır ama ilginç gerçekten. Yani sadece cilt, yani cilt kanseri sadece cildi etkilemiyor da cildin altındaki dokulara da sirayet ediyor vesaire. O yüzden mesela ayağında ortaya çıktı da bütün ayağı etkiledi, kesilmesi lazım gibi bir şey herhalde, bilmiyorum ama. Neyse, sağ bacağının kesilmesi gerekiyormuş sözünüz arkadaşlar. Ama hastanede büyük bir hata yapılarak kadının sol bacağı kesilmiş. Ve kadın kanserli sağ bacağıyla kalmış böyle. Şimdi onun da kesilmesi gerekiyor, ne olacak? İnanılmaz ya. Yani bir hastanenin, doktorların, ekibin böyle bir hata yapması inanılmaz değil mi arkadaşlar? Tarihi bir hata ama gerçekten üzücü. Hiçbir denetim mekanizması yok mu yani? Bir çok farklı kontrol noktasından geçmeli bu. Yani bir belge imzalanmalı. Kadının anatomisini, işte bir insan şeması üzerinde kesilecek olan bacağın işte hangi bacak olduğunu gösteren bir şey olmalı. Ondan sonra oradan bir üst kademeye geçip başka bir görevli bakmalı. O imzalamalı. İşte ondan sonra gelip birisi kontrol etmeli falan, ne bileyim yani. Ya böyle bir hata olamamalı yani. Öyle bir kontrol mekanizması, silsilesi olmalı ki. Bütün tıbbi işlemlerde böyle olmalı. Mesela birisini uyutuyorsun, genel anestezi altında bir ameliyat, bir işlem yapacaksın. İşte atıyorum 75 miligramlık bir sedasyon, bir ilaç, bir şey vereceksin. Oradan birisi yanlışlıkla 75 değil de 100 miligramlık olanı aldı, küçücük bebeğe verdi mesela. Bebek hayatını kaybetti, ne olacak? Ya öyle bir şey olmalı ki. Oradan o almalı doğru olanı, başka birisi alıp bakmalı, imzalamalı. Ha 75 gram tamam verdi, doktor da bakacak falan, böyle 3, 4, 5 kişi falan kontrol etmeli mesela. Ya sonuçta insan hayatı söz konusu be abi. Acayip dikkatli olunması gereken yerler ama işte nadiren de olsa tıp dünyasında böyle bir şey bile olabiliyor. Düşünsene ya, yanlış bacağı kesmek ne demek abi?

0: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, Yapı Malzemeleri ve Yalıtım Ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 6943 46 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
1: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
2: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Otobanda uzun süre dümdüz bir yola bakmak, beynin bir nevi uyku moduna geçmesine neden olur. Bunu engellemek için her 5-10 dakikada bir gözlerinizi bilinçli olarak hareket ettirin. Önce uzak yola, sonra dikiz aynasına, ardından hız göstergesine ve yan aynalara bakın. Bu tarama hareketi beyninizi sürekli uyanık tutar.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Άλια Γούντι λουκάνικα 1 κιλό μόνο με 3,69. Αγελαδινό τυρί σε άλμη μεγάλη συσκευασία 2 κιλά μόνο με 10,89. Πραλίνα φουντουκιού μεγάλη συσκευασία 1 κιλό μόνο με 3,49. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,95. Παντέν σαμπουάν μόνο με 2,79. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri
2: 73 273.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, arı

de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi

Zamanın tozlu raflarından çıkan seslere kulak ver. Bu bir kırık plak. Geçmişin izinde, nostaljinin tam kalbinde. Şimdi başlıyor.

Kırık Plak'tan herkese, sesimizin ulaştığı her yere merhabalar. Günün adı Cuma, haftanın son iş günündeyiz efendim. Ben Nurgün, hafta içi her gün olduğu gibi tam 2 saat boyunca harika şarkıları eşliğinde yine sizlerle geçmişe doğru güzel bir yolculuğa çıkacağız. Programımız başlıyor, hepiniz hoş geldiniz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Kırmızı ışıkta veya trafikte önünüzdeki aracın arkasında durduğunuzda ona ne kadar yaklaşmalısınız? Bunun altın bir kuralı vardır. Önünüzdeki aracın arka lastiklerinin yolla temas ettiği noktayı oturduğunuz yerden rahatça görebilmelisiniz. Takip mesafeniz acil durumlarda hayat kurtarır.

Ben bugün neden bahsedeceğiz? Geçmiş yüzyıllarda yaşayan insanlar güne tam zamanında nasıl başlayabiliyordu? İşte alarm icat edilmeden önce insanların uyanmak için kullandığı bazı şeylerden bahsedeceğim sizlere. Güzel bir şarkı hemen arkasından geliyor.

Zaman dünya üzerindeki en kıymetli kavramlardan bir tanesi. Çünkü tüm yaşamımız bu karmaşık ve kuşatıcı kavrama göre şekilleniyor. Bu sebeple saatin kaç olduğu hepimiz için her an önemli. Söz gelimi kaçırılan bir toplantı, geç kalkan bir otobüs, vaktinde varılamayan bir iş görüşmesi veya erken başlayan bir randevu tüm yaşamımızı öngörülemez bir şekilde değiştirebilir. Neyse ki alarm var. Bu sayede çoğu zaman zorlansak da zorunda olduğumuz zamanlarda cep telefonlarımızın alarmlarına tepki verebiliyor ve güne tam olarak başlamamız gereken saatte başlayabiliyoruz. Peki cep telefonlarının olmadığı dönemlerde yaşayan insanlar nasıl uyanıyordu? İşte alarm icat edilmeden önce insanların uyanmak için kullandığı bazı şeyleri anlatacağız sizlere. Az sonra geliyoruz.

tarihte alarm yerine kullanılan şeylerden bahsedeceğiz demiştik. Suyla başlamak istiyorum efendim. Evet, su. Günümüzden uzun zaman önce suyun insanları uyandırmak gibi bir işlevi vardı. Geçmişin herhangi bir alarm düzeneğinden yoksun olan insanları, özellikle de erken saatlerde uyanma zorunluluğu olanlar, uyumadan önce mümkün olduğu kadar çok su içiyorlardı. Bu sayede en azından uyanmaları gereken saate yakın bir zaman diliminde ister istemez uyanıyorlardı. Öte yandan bazı iddialar bir çalar saat sistemi olarak su içmek geleneğinin düşman baskınlarına karşı hazırlıklı olmak ve erken uyanmak isteyen Kızılderili kabilelerinde başlayan bir uygulama olduğunu ileri sürüyor. Haberiniz olsun.

tarihte alarm yerine kullanılan şeylerden bahsediyorduk. Bugün sizlere su saati de bunlardan bir tanesi. Efendim evet, kadim dönemlerde yaşayan insanların uyanmalarına yardımcı olacak modern anlamda bir alarm sistemleri yoktu. Ancak çalar saat konseptine de bütünüyle yabancı değillerdi. Öyle ki su saati olarak isimlendirilen bir tür saat günümüzden binlerce yıl önce dahi kullanılıyordu. Gerçi bu dünyanın en eski mekanik saati bir çalar saat olarak değil, bir zaman ölçer olarak hizmet veriyordu. Bugünkü kum saatlerine benzeyen su saati, içerisindeki sıvının farklı haznelere aktarılmasına olanak tanıyan bir çalışma sistemine sahipti. Hazneler arasındaki sıvı alışverişinin tamamlanması ise belirlenen sürenin dolduğu anlamına geliyordu. Bu sayede zamanı ölçülebilir bir kavram haline getirmek de mümkün oluyordu. 40 plak devam ediyor.

Sohbet Plat'tasınız. Ben Nurgül'le berabersiniz ve şehrin en iyisindesiniz. Tarihte alarm yerine kullanılan şeylerden bahsediyorduk. İbadethaneler de bunlardan bir diğeri. Elbette çalar saat icat edilmeden önce insanların kendi belirledikleri bir zaman diliminde uyanmaları şimdikinden çok daha zordu. Ancak sabahın erken saatlerinde uyanmak ve doğru zamanda güne başlayabilmek için kullandıkları bazı şeyler vardı. İşte ibadethaneler de bir nevi çalar saat görevi görüyordu. Müslümanların yaşadıkları coğrafyalardaki camilerden okunan sabah ezanları insanlara yeni günün başladığını, uyanmaları gerektiğini haber veriyordu. Geçmiş dönemlerdeki Hristiyanların uykuları ise kilise çağında ile bölünüyordu. Devam ediyoruz.

tarihte alarm yerine kullanılan şeylerden bahsediyorduk efendim bugün sizlere. Knockwrap da bunlardan bir tanesi. Nedir bu Knockwrap? Özellikle İngiltere'de yaygın olan bir mesleği icra eden insanlara verilen isim. Bu insanları bir tür uyandırıcı olarak nitelendirmek de mümkün. Çünkü bu kişiler istenilen saatte daha önce anlaşmaya vardıkları müşterilerinin evlerine geliyor ve müşterileri uyanana kadar ellerindeki tahta sopalarla pencereye veya kapıya vuruyorlardı. Sanayi devrimi yıllarında erken kalkmanın önemi artmış, işçilerinin fabrikaya bir dakika bile geç kalmasına tahammülü olmayan büyük şirketler bünyelerinde çok sayıda Knockwrap çalıştırılmıştı. Devam ediyoruz.

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannenon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

plakta şehrin en iyisinde geçmiş olan yolculuğumuz devam etmekte. Tarihte alarm yerine kullanılan şeylerden bahsediyorduk. Fabrika düdüklerinde sıra. Sanayi devrimi yıllarında günün ilk ışıklarıyla faaliyete geçen fabrikalar, civarda yaşayan işçilerini uyandırmak ve zamanında işbaşı yapmalarını sağlamak için kuvvetli fabrika düdüklerinden de faydalanıyorlardı. Fabrika düdükleri yakın geçmişin en etkili çalar saat düzenekleri arasındaydı. Güzel bir şarkı. Sonrasında tekrar buradayız.

tarihte alarm yerine kullanılan şeylerde geldik son maddemize, çalar saat. İnsanların tarih boyunca uyanabilmek için kullandıkları şeyden bir tanesi de elbette çalar saatlerdi. Ancak bu kıymetli cihazın kullanılabilmesi için 1700'lerin sonuna kadar beklemek gerekiyordu. İlk çalar saat 1787 yılında Amerikalı saat ustası ve mucit Levi Atkins tarafından icat edildi. Çam ağacından yapılmış küçük bir kutu içerisine yerleştirilmiş bir dişli mekanizması ve ufak bir zil modern anlamdaki çalar saatlerin ilk örneğiydi. Ancak efendim Levi'nin icat ettiği bu kıymetli alet yalnızca sabah saat 4'te çalabiliyordu. 40 plak devam ediyor.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yakıt deposunun aracın sağında mı solunda mı olduğunu nasıl anlarız? Benzin istasyonuna girmeden önce gösterge panelindeki yakıt sembolüne bakın. Pompa resminin yanındaki küçük ok işareti hangi yönü gösteriyorsa depo kapağınız aracın o tarafındadır. Bu küçük detay sizi istasyon içinde ters manevra yapma zahmetinden kurtarır.

Sevgili dinleyenler, harika şarkılar eşliğinde programımıza devam ediyoruz. Bugün sizlere tarihte alarm yerine kullanılan şeylerden bahsettik. Eski zamanları çok seviyoruz, çok özlüyoruz ama çok da zorlukları var. Az önce de paylaştığımız gibi. Şimdi güzel bir şarkıyla devam edelim. Sonrasında tekrar buradayız.

Plak'ta yavaş yavaş programımızın sonuna doğru yaklaşırken sosyal medya hesaplarımızı hatırlatmak istiyorum efendim sizlere. Bizlere Kırık Plak Radyo Instagram adresinden ulaşabilirsiniz. Saatlerimize bakıyoruz. Şimdi yine güzel bir şarkıyı buluşturalım sizlerle. Sonrasında veda etmek üzere burada olacağız.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Άλια γούντι λουκάνικα 1 κιλό, μόνο με 3,69. Αγελαδινό τυρί σε άλμη μεγάλη συσκευασία 2 κιλά, μόνο με 10,89. Πραλίνα φουντουκιού μεγάλη συσκευασία 1 κιλό, μόνο με 3,49. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια, μόνο με 3,95. Παντέν σαμπουάν, μόνο με 2,79. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
3: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
2: İstanbul'dan kalkış saatleri
3: 12, 16.30 ve 22.
2: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
4: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
5: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
4: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
5: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
4: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
5: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
4: Bizde yok yok.
5: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
4: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
6: Rodo Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
7: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
7: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı.

0: Sen neden sevgiden çok ayrı şeyler anlıyoruz. Sen göçe, bense aşka aşık.
1: Radyo City sunar. Saat 22.
2: Geçiş üstünlüğü olan araçların duyulur ya da görülür işaretini alınca yolun sağına yanaşarak durunuz. Bu araçlar geçmeden hareket etmeyiniz.
3: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
4: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.
3: Perosum bilirsin.
5: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
6: Enerji!

Dün başlamadığımız bu işte ilk veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz. Sürücü kursu Enis Şerif.

0: Fotosity sunar.
1: Saat 23.
2: Fotosity, hayatın her anında yanımızda.
3: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
5: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannelon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
6: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
7: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσι Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσι Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: einem Bye-Bye.
1: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
2: Yanlış kaskı seçmenin bizi korumaktan ziyade daha çok hasar almamıza sebep olabileceğini biliyor muyuz? Doğru kask, sadece kafamıza iyi oturan değil, güvenlik standartlarına uygun üretildiğini gösteren ECE-2206 sertifikalı, kapalı tip, vizörü temiz ve ortalama 5 yıl olan kullanım ömrünü tamamlamamış olan kasktır. Yıllarca kullanılıp bakım yapılmayan kasklar, sağlığa zararlı mikroorganizmalar biriktirmekle birlikte içerlerindeki koruyucu strafor sertleşir ve kaza esnasında çarpışmanın şiddetini ve

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.
0: Ferosum bilirsin.
2: Aha abi, araba geldi abi. Araba.
3: Nereye gençler?
4: Ekstra abi.

0: Radyo City sunar. Saat 2.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.